0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisi düşürüldü. Antalya'da yüzlerce kişi tahliye edildi. Antalya-Isparta karayolu trafiğe kapatıldı. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'sa Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. 14 yaşındaki tutuklu sanık Efe.Ç. 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili davanın karar duruşması bugün görülecek. Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da Irak, KKTC, ABD, Suriye ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde eşine taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. 12 ülke İsrail'in Batı Şeria'da ürettiği ürünlerin ticaretini yasaklama kararı aldı. 11 Avrupa ülkesiyle Kanada, Batı Şeria'daki inşaat ve finansman şirketlerine yaptırım uygulayacak. İsrail, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, 3 sektörde Kanada menşeli ürünlerin ithalatına yasak getiren karara imza attı. Yunanistan, İtalya'dan 100 milyonlarca euroluk savaş gemileri alıyor. Fransa'daki Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 9 milyon euro değerinde 2 tablo çaldı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde bugün denize girmek yasak. Diyarbakır'da yaşayan bir adam dünyaya gelen oğluna Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi. Yok olması en zor plastik türü olan PVC atıkları yeni bir formülle yüksek performanslı motor yağına dönüştürüldü. Tonlarca atık artık okyanuslara gitmek yerine temiz ham madde olabilecek. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ağızda eriyen yeni bir antidepresana çığır açan tedavi statüsü verdi. Bu yeni ilacın 2 gün içinde ruh halinde belirgin bir rahatlama sağladığı ve bu etkinin en az 3 ay boyunca kalıcı olduğu görüldü.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Günaydın Türkiye!
2: Mobilya aksesuarları satıcısıyız. Biz aile şirketiyiz.
3: Ve sen ne gibi aksesuarlar var?
2: Şöyle söyleyeyim. Menteşedir, Ryder, Toptan ve Karakemi satıcılar var.
3: İzzet Altın Menteşe.
2: Ya bizim evlilik teklifi biraz geç kaldı. Nişanı ondan önce yapmıştık da.
3: Nasıl yani? Sen evlenme yani teklifinden önce mi nişan yaptın?
2: Yok yani şöyle. Kızı istedik.
3: Evet.
2: Verdiler. Sonra evlenme teklif ettim. Onlar iki güzel nişan yaptık.
3: Ya siz niye bunun sırasını hep karıştırıyorsunuz ya?
2: Benim bildiğim, ben zannediyorum ki evlenme teklifi öyle olmuyor. Önce nişan yapılıyor. Sonra teklif yapılıyor diye biliyordum.
3: Allah Allah. Öyle ne değilmiş. Alakası var ya? Öyle saçma şey mi olur? Zaten nişan yüzüğünü taktığına göre teklifi kabul etti anlamına geliyor. Bir daha o formaliteden sormuş oluyorsun o zaman. Peki madem öyle, yani evlenme teklifini yaparken yüzük aldın mı?
2: Evet aldım onu. Onu var unutmadım.
3: Onu bilelim de.
2: Evet teklifi aldım.
3: Ne kadar sıkıntılı bir süreç değil mi Mehmet? Bir sürü masraf çıkacak şimdi ya.
2: Bayağı çok. Alttan nasıl kalkacağız bilmiyorum.
3: Düğünlerde bazen hani kız tarafı biraz daha insaflı yaklaşıyor. Biz sonuçta yuva kıracağız bilmem ne yapacağız falan diye, ama bazı gelinlerin de gözü çok fena açık ha. Ben söyleyeyim, bayağı böyle düğün öncesinde bir liste veriyor erkek tarafına. Ondan sonra şunlar alınacak falan diye. Size de yapıldı mı öyle bir şey? Daha zaman var ama.
2: Yok,
3: atıyorum
2: yok.
3: Annesi şey der, ben kızıma 7 tane Adana burma istiyorum. Bir tane Trabzon hasır set istiyorum falan diye. Hani böyle şeyler olmadı mı?
2: Yok Doğancan, öyle bir altın istemiyor olamaz. Çünkü ben evlenmeden önce söylemiştik hani böyle. Ben dedim daire alın dedim. Hani altınları falan sattım. O yüzden dedim altın falan takamam dedim. Bunları benden istemeyin kesinlikle dedim. Öyle anlaştık yani, altın yönden rahatım.
3: O zaman tapuyu isteyecek anası.
2: Yok tapu benim için sıkıntı yok.
3: Sen kardeşini dinle bak görürsün.
2: Doğancan ama açma ağzını aman diyeyim.
0: Doğancan.

gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Tarihler 9 Eylül günlerden çarşamba ve radyolarınıza an itibariyle... Doğan...

Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Umarım her şeyin yolunda olduğu güzel, keyifli bir gün olsun. Ben her gün böyle nenem gibi dualarla sizleri karşılıyor ve işinize gücünüze uğurluyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. Kuzum, itten kopuktan şerefsizden uzak inşallah. Dua ederken büyüklerimizin şey vardır ya, önce böyle bir başlar dua. Burada şey ol, bu olan bir şey hani. Dalga geçmek için söylemiyorum. Şimdi bunu artık öyle bir hale geldi ki bir şey söylüyorsun hemen. Yalnız Doğancan, sana öncelikle şunu söylemek isterim. Falan diye hemen böyle tepki mesajları geliyor. Olan bir şeyi söylüyorum yani. Mesela başlar duaya o yaşlılarımız. Bismillahirrahmanirrahim. diye böyle içinden okur. Geriye doğru böyle önce bir şey. Neyse evet. Aynen Doğancan, sus artık. Günaydın, güzel bir gün olsun. Yine beraber bir şekilde birbirimizi eğliye, eğliye bir güzel bir muhabbetle güne başlayalım. Birazdan dün aslında hatta yayın kapanışında yayın konu başlığını söylemiştim. Bugün hangi konudan konuşacağımızdan bahsetmiştim. Ama kaçıranlar için az sonra bugün hangi konu başlığı üzerinden muhabbete başlayacağız birazdan. Ama öncesinde yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa hadi bakalım. Bunu çalsam ne olur ki? Sabah sabah hiçbir şey olmaz, çalacağım bana. Önce yoklamamızı alalım. Hadi mesajlar WhatsApp'tan gelsin. Beni şu an nereden dinliyorsunuz? Şu an ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? İki çift lafınız varsa hadi mesajlar WhatsApp hattımızdan 0531-785-9080 531-785-9080. Ay ne dinlerdim Ezgi'nin günlüğünü. Ne oldu onlar? Yapıyor mu hala? Ne yapıyorlar acaba?

0: yaşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde hacı yatmazlar.
1: Ne gerek vardı şimdi buna? Böyle şarkılarda arada güzel alıyor.

0: Body parmağı tanıtan işte o güzel şarkı Ezgi'nin günlüğü Düşler Sokağı buradaydı. Bu arada body parmağı ben bu halayda tutuştuğumuz serçe parmak var ya o zannediyordum body. Çünkü body benim aklımda niyeyse hani mana olarak böyle kısa anlamı taşıyan bir şeydi. Yine de bir bakayım dedim body parmak neymiş? Body parmak işaret parmağıymış TDK'ya göre. He, bu işaret parmağı. Bir de şey merak ettim. Ezgi'nin günlüğü ne zamandan beri var diye. Oha 82 mi? Şaka herhalde. Şaka mı? Herhalde he Hüsnü Arkanlı dönem. Yani bu dinlediğimiz solist olan Hüsnü Arkanlı olan dönem 93-2010 yılları arası. Ondan sonra da grubun vokal kadrosunda yıl içinde Eylem Atmaca, Elçin Gizem değişmiş yani son yıllarda. Ha Hüsnü Arkan 2010'da bırakmış. Güzel şarkıydı. Bu arada bir şey yazmış. Eşime diyorum ki şu an ileride bunları duyunca biz bunları dinlerdik deriz diyorum gençliğimizde. O da diyor ki ben bu şarkıyı dinlediğimde 17 yaşındaydım. Şu an 35 yaşındayız. Yani o bahsettiğin ilerideyiz şu anda demiş. Doğru diyor. Ve nesnenem hala yaşlandığını kabul etmeyen bütün kılı ağırmış. Ey dinleyicilerim. Yalnız değilsiniz. Geçen gün saydım göğsümde 8 tane beyaz kıl var. Bir de bıyığımın içinde 4 tane 5 tane var. Onlar makasla kesiyorum çaktırmadan. Çaktırmadan. Şimdi arkadaşlar önce minik bir ara ondan sonra yoklama mesela.
1: Hangi krediye girin farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

0: Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

delirdim geceleri yine kara kara seni diyor Hadise buradaydı. Yemin ediyorum son 10 saniye sonra geliyorum.

0: Bir reklam.
1: Allah dememek için Elmas Sigorta.
0: Bir reklam.
2: Süper FM. Son dediysek yani şimdilik son. Bu arada yemin ettik. Hani sanki bir daha yayın bitene kadar olmayacakmışçasına. Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı. Dün paylaşmıştım yayın bitiminde. Bugün her birimizin çocukluğunda böyle türlü türlü mevzuları vardır diye öngörüyorum. Benim de aklıma böyle 3-5 tane bir şey geliyor. Onları da anlatacağım yayında, bahsedeceğim onlardan. Travmalarımızdan konuşacağız. Ama hani bu travma dediğimiz, şimdi güncel ağızda vallahi benim çocukluk travmam dediğimiz o eğlenceli şeylerden konuşalım. Gerçekten hayatımızın seyrini değiştirmiş olan, bizde çok büyük, belki ilerleyen yaşlarda ciddi depresyonlara bizi sürükleyen ve işin içinden çıkamadığımız hayatın gerçek dertlerinden bahsetmeyeceğiz. Yani uyduruyorum. Mesela benim çocukluk travmalarımdan bir tanesi, Tarkan filmi vardı ya, orada bir tane ahtapot vardı. Ben mesela o ahtapot, o filmde o gördüğüm o ahtapot benim, ki o gerçek bir ahtapot değildi malumunuz. Nasıl yaptılarsa artık onun kocaman dev bir ahtapot yapmışlar benim. Bilmem kaç ay boyunca rüyalarıma girdi. Geceleri ben sürekli onun yüzünden hep yatağa işedim. Evet. Mesela o benim çocukluk travmam. Ya da şey, Gulyabani. Gulyabani'yi de hatırlarsınız. Ay o neydi öyle ya? O da mesela benim çocukluk travmalarımdan bir tanesi. Bunun gibi düşünün yani. Eğlenceli istiyorum. Öyle gelip dedence babam bir kere bana falan diye aman. Hepimizin zaten yeteri kadar hayatla ilgili gerçek dertleri var. Bugün böyle eğlenelim diye çocukluk travmalarımızdan konuşuyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Doğancan, benim en büyük travmam şudur diyebileceğiniz ne varsa günün yayın konu başlığı. Yapma! 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80.

0: Canım selamlar, günaydın. Samsun'dan sevgiler. 6'da yola çıktım. 7 olsun diye vallahi dakikaları saydım. Günaydın diyor Hasan Beyciğim, günaydın. Büyükçekmece'den Leyla. Senle beraber yürüyüşteyiz Doğancan demiş. Oley. Adana'dan Zekeriya, günaydın. Kadirli'den yazmış Burak. Ankara'dan her sabah işe giderken eşimle sendeyiz demiş Asiye ve Caner, günaydın. Yine Ankara'dan Burak selamlar. Maltepe'den Ahmet, bugün ne?
1: Öçtüm de geldim.
0: Doğum günüm. Herkes unuttu vallahi. Kimse kutlamadı. En başta eşim. Ahmet, gözümüzü daha yeni açtık. Bismillah be. Bugün değil mi doğum günün? Sabahın 7'sinde be yani sen de. Ama eşinin sonuçta dün gece tam 00'da kutlaması icap ederdi ha. Canını sıkmak gibi olmasın da. Kocaeli Adapazarı hattının daimi yolcuları olarak yine sende izliyor. Serdar Bey yan koltukta, ben direksiyonda, sen de radyomuzda diyor sevgili Diriliş, günaydın. Bolu'dan Sinan. Onlar da bir bankada çalışıyormuş. Bütün personele ve Sinoplu Serkan'a günaydın. İşe hazırlanırken yine sendeyiz demiş. Avusturya'dan Raziye, günaydın. Kartal'dan Serhat. Vallahi 24 saattir ayaktayım, seni dinleyerek enerji buluyorum. İyi ki varsın. Buradan bütün başta emniyet çalışanları olmak üzere herkese selam diyor Serhat. Kolay gelsin.

0: Recep, günaydın. Yine her zamanki gibi sendeyiz. Wales'ten selamlar, günaydın diyor Avusturya'dan Tayfun.
1: Derin uykulardan kaldırma beni.
0: Doğancan, sadece yaşlılar değil, eşim 28 yaşında ve hala duaları öyle diye okur diyen sevgili Egemen, günaydın. Batum'a gidiyorum. Samsun'dan selamlar. Şans dile demiş Coşkun. Neden şans dilememizi istediğini anladı. Çok şey yapma Coşkun. Dün Dilovası yolunda emniyet kemerini usulsüz takmışım. Ceza yemişim. Çok moralim bozuk demiş Tolga. Usulsüz takmak ne demek ya? Kulak çevrenden mi gezdirdin emniyet? Ne demek yani? Arkadan mı bağladın? Ya da hiç takmadığın için mi acaba Tolga? Bir de takmamışım, ceza yemişim dediğine göre herhalde kameralardan mı tespit edildi? Ben bu arada hiç rahat edemiyorum ya. Kemersiz araba kullanmak bana, bilmiyorum, sanki böyle sandalyede oturuyormuşum gibi hissettiriyor. Hiç, yemin ediyorum, hiç böyle normal efendi gibi doğru düzgün emniyet kemerimi takmadan araba kullanmam ben yani. Siz de ne Allah aşkına, sanki taksanıza be. Ne oluyor? Sahneye mi çıkacaksınız, gömleğinizin ütüsü mü bozuluyor? Oturunca zaten bozuluyor. Takın şu kemeri. Herkes bir artistik peşinde var arkadan. Yok, Eminönü'nden aldığınız o tokaları takıyorsunuz şeye, ötmesin diye. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Emniyet kemeri arabanızın ötüp ötmemesi için değil, sizin ötüp ötmemeniz içindir.
2: Çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Ay, bugün çok mesaj var maşallah. Hızlı hızlı yine

diyor sevgili Gülşen, günaydın. Yılmaz Antalya'dan selamlar diye bana harika bir manzara fotoğrafı yollamış. Gece vardiyasından çıktım, köye fındık toplamaya gidiyorum diyor Sakarya'dan Güngör. Zonguldak'tan Yasin, ufak bir hastane işimiz var, yolda kulağımız sende demiş, geçmiş olsun. Kayseri'den kahvaltı hazırlıyorum, eşim işe götürecek. Tavaya 3 yumurta, ev yapımı ekmek, peynir, zeytin, domates, kulağım sende. Kız niye şey saydın, sofrada ne var diyor. Kahvaltıda biz ne var zannediyoruz? Sevda.

0: Aslında yani o selam sabah mesajlarına baktım az evvel. Bu travmayla alakalı da bir sürü mesaj geldi. Onlara birazdan sıra gelsin. Reklamların ardından bakalım. Telefon bağlantılarına da birazdan geçmiş olalım. 212-368-62-12. Doğancan. Bu var ya benim çocukluk travmam diyebileceğiniz ne varsa.
1: Dünyanın lider sentetik motor...
2: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

Gizem ve Naz evi Süper FM'deydi. Yarın değil sonraki gün cuma sabahı da Gizem konuğum olacak. Yayında çok güleceğiz, çok eğleneceğiz eminim. İlk kez konuk alacağım Gizem'i. Şimdi onun çok komik hikayeleri var. Biliyorum ve o yüzden onları bir an önce size anlatması için şunu da anlatsana, bunu da anlatsana diye sormak için sabırsızlanıyorum. Şimdi hadi artık şu travmalarımıza bir bakalım ve ilk telefonumuzu da alalım. Bakalım kimlerin neleri varmış acaba? Doğancan, biz küçükken Bücür Cadı diye bir dizi vardı. Ben oradaki köfteci Abbas'tan çok korkuyordum demiş. Neydi o abimizin adı? Yunus Bülbül müydü? Yok, o değildi. Kimdi o ya? Evet, doğru hatırlıyorum. Yunus Bülbül. Ne alaka, ondan niye? O annenin adı da şeydi, onu da hatırlıyorum ben. Şehriye. Bücür cadı, sevgi dolu. Bücür cadı, kötülerin düşmanıdır. Sevgi dolu.

Tekirdağ'dan Esma, günaydın. Tuzla'dan Fatma Nur. Valla sen de olmasan sabahları nasıl durdurabilirler beni bu iş yerinde demiş. Aynen aynen. Evet Fatmacığım. Manisa'dan Sibel ve Dilek, günaydın, selamlar efendim. Doğancan, küçükken Ümraniye sapığı vardı, onun robot resmini bilen bilir, herkesin travması. Evet ya bayram. Ama bak onu söyleyince aklıma şey geldi. Bunu bir iki tanıtımda da dönüyor hatta, eskiden söylemiştim. Trafik canavarı levhaları vardı ya, o yok artık. Haberlerde de böyle bir grafik şeklinde bir trafik canavarı görseli vardı. Ben ondan da çok korkardım. Bu kadar gereksiz bilgiyi kafanda tutmana ne demeli peki Doğancan demiş. He, Bücür Cadı'nın anasının adının Şehriye oluşu gibi mi? Yo, gereksiz değil bak. Yeri geldi söyledim. Bence herkesin çocukluk travması Chucky'dir diyor Seda. Evet ya.

Bugün evlilik yıl dönümümüz, 3. yılımızı doldurduk. Eşim Muhammed'le romantizmi valizlere doldurup tatile kaçıyoruz. İstikametimiz Kaş. Annem, kız kardeşim, eşimle yolculukta favorimizsin Doğancan. İyi ki varsın demiş. Ay ne güzel Gözde. İnşallah 33. yılınızı da kutlayın. Nice güzel senelere. Hakan yazmış ama okuyamıyorum mesajını Hakan. Yani okursam okuduğum son mesaj olur Hakan. Ama sana katılıyorum Hakan. Anlayan anladı Hakan. Allah kahretsin onları Hakan.

0: Evet, aynı anda birkaç dinleyicim yazmış. Freddy'nin kabuslarını da unutmayalım diyorlar. Aynen öyle. Herkes onu yazmış. Doğancan, ben çocukken kırk haramilerden çok korkardım demiş. Heh, dur onu da hatırlıyorum. Kırk haramiler, kırk haramiler falan filan, aman duman kırk har... Şey vardı, o dağın kapısı, böyle AVM otomatik açılır kapısı gibi bir şey söylerdi. Asacağız, atacağız, neydi? Asacağız, keseceğiz, kelle uçuracağız. Allah aşkına baksana. Şimdi mesela siz bir tane çocuğun yanında, şu anda da mesela çocuklar dinliyor diye bu gibi şeyleri söylediğim için bir böyle tedirgin oluyorsunuz değil mi? Biz bunları izledik. Ulan bunları da yürüsün gitsin, bak aklıma geldi, daha kimse yazmadı onu. Ben çocukken oturuyorduk evde hep birlikte ailece, gerçek kesit izliyorduk. O Perihan Savaş beliriyordu böyle ekranda. Ve şimdi örneklendirmeyeyim. Türlü türlü felaket olayları anlatıyorlardı. Ve o şeyde de, o seride de bildiğin böyle o canlandırmalarda, ay acaba biz onları izledik diye mi böyle olduk? Şimdi mesela şimdiki çocuklara o gerçek kesitteki herhangi bir bölümü izletebilir misiniz? Asla. Ama biz niye izledik? Bizim yok muydu psikolojimiz? Ha? Yokmuş demek ki o zaman. Alo?
1: Alo?
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Esra, ben Doğancan.
0: Hoş geldin. Tanıyalım. Nereden arıyorsun Esra?
1: Ankara'dan arıyorum Doğancan. İşten çıktım, eve gidiyorum.
0: Hayırdır, ne işi bu?
1: Ben sağlık personeliyim, nöbetten çıktım.
0: Allah kolaylık versin. Peki.
1: Yani teşekkür ederim.
0: Senin travman nedir? Buyur bakalım.
1: Benim travmam Ömer Seyfettin'in kaşığı hikayesi.
0: Ay sus. Bir de diyet var esas. Kolunu mu kesiyorlardı? Neydi, öyle bir şey vardı?
1: Yok. Şimdi ben 7-8 yaşlarındayım. Kardeşim de 3-4 yaşlarında. Ben her şeyi tabii, o kendini savunamayacak diye bütün suçları ona atıyorum. Sonra işte Ömer Seyfettin'in kaşığı kitabını okudum. Böyle bir etkilendim. Üstüne böyle o ara kardeşim bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Böyle hastalandı, yatıyor falan. Allah'ın ne olur kardeşime bir şey olmasın, tamam ben bir daha yapmayacağım diye.
0: Evet ya.
1: Bir travma yaşamıştım.
0: Evet evet, çok fena o. Hani artık böyle klasikleşmiş bazı kitaplarda. Yani bir evet, çocuğun okurken o hayal dünyasında onu gerçek zannederek yaşadığı türlü türlü travma, kitaplardan da bahsedebiliriz hakikaten. Varsa bunun gibi, ama en büyüğü herhalde Ömer Seyfettin ve Kemalettin Tuğcu. Ay, evet, vardı değil mi? Kemalettin, evet, Tuğcu'ydu. Ay o neydi ya? Ben de onları böyle ilkokul zamanlarında falan okumuştum. Anne. Şey yaşayan var mı aranızda? Hangi kitap olduğunu hatırlamıyorum ama ben bunu 3-5 an yaşadım. Çocukluk zamanımda kitabı okurken ağladığınız oldu mu hiç?
1: Evet, ben korkudan ağlamıştım.
0: Değil mi? Ama bırakamıyorsun da kitabı. Bir yandan o, evet, kadar felaket şey, ağlıyor ağlıyor. Diye böyle manyak gibi. Ya evet. Şimdi mesela var mı senin çocuğun Esra?
1: Hayır, ben daha yeni evliyim.
0: İnşallah böyle sağlıklı güzel bir evladın olsun. İnşallah. Şuraya bağlayacağım. Sen mesela o dönemki kitapları ise çocuğun olsa okutabilir misin ya?
1: Yani okuturum herhalde Doğancan ya. Çok fazla her şeyden. Ben genelde çocuk acilde çalışıyorum. Hmm. İşte damar yolu açmayın, travma olur. İlacın tadın acı vermeyin, travma olur. Yani bu çocuklar biraz travmaya maruz kalmalı ki bence zorluklarla baş etmeyi öğrenmeli.
0: Damar yolu açma travma mı olur diyor.
1: Evet.
0: Kız benim kafama tuğla düştü. Annemle babam hastaneye götürdü. Ben ağlıyorum diye bana kızlar. Sus be, bir şey yok diye.
1: Evet. Şimdi damar yolu açarken bir dakika bekleyin. Travma olur. Biz onunla konuşalım. İkna edelim ondan sonra. Tamam, tabii konuşulsun.
0: Ne yapacak? Efe kancığım, bak şimdi abla birazdan elinde sana iyi gelmesi için. Bizde öyle bir şey yoktu ya. Bizi kimse, evet, adam yerine koymadı be Esra.
1: Yok. Ne yapacağımızı tabii ki söylemeliyiz, yalan söylememeliyiz ama hani travma olur diye de çocukları çok sakınma, bana doğru gelmiyor.
0: Evet evet, biraz abartılıyor gerçekten. Peki evet. Esra, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Evet Doğancan, kaşağı bizim de travmamız diye bir sürü mesaj var. Benim çocukluk değil ama gençlik travmam. Ay evet ya. Bunu bilmeyenler çoktur. Şimdi bunu yayında söylesem ne olur ki? Bir şey olmaz ya. bir tane aslında o bir heykeldi. Bilmem nereli bir heykel sanatçısının yaptığı bir çalışmaydı. Fakat internetin bu kadar fazla yoğun olmadığı, daha yeni yeni internet aleminde dolandığımız o günlerde o heykel görüntüsünü, tövbe estağfurullah, Kur'an yırtan kız diye paylaştılar. Biliyor musunuz siz onu? Bilmeyenler Google'a yazsın, Kur'an yırtan kız diye. Böyle yaratık gibi bir şey yani. Kur'an'ı yırtmış, ondan sonra Yüce Rabbim ona dönüştürmüşüm dönüştürmüşçesine o görsel paylaşılıyordu ve benim de onun her gördüğümde böyle tüylerim ürperirdi Yasemin. Ne salakmışız. He. Kurban olduğum Rabbim istese yapamaz mı? Yapar da. O değil yani, o başka bir şey, o heykel o. Doğancan Üvey Baba dizisi vardı. Ben de ondan çok korkuyordum. Ay evet, adam sürekli içip içip eve musallat oluyordu. Evet Uğur. Lamia mıydı o çocuğun adı, yoksa Lamia başka bir dizi miydi? Bak onu da hatırlıyorum. Yazık kız. Bağırıyordu sürekli. Bir kalıp peyniri bütün ağzına atıyordu. Şerefsiz.
2: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisi düşürüldü. Antalya'da yüzlerce kişi tahliye edildi. Antalya-Isparta karayolu trafiğe kapatıldı. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran'sa Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. 14 yaşındaki tutuklu sanık Efe Ç. 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili davanın karar duruşması bugün görülecek. Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da Irak, KKTC, ABD, Suriye ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde eşine taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. 12 ülke İsrail'in Batı Şeria'da ürettiği ürünlerin ticaretini yasaklama kararı aldı. 11 Avrupa ülkesiyle Kanada, Batı Şeria'daki inşaat ve finansman şirketlerine yaptırım uygulayacak. İsrail, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, 3 sektörde Kanada menşeli ürünlerin ithalatına yasak getiren karara imza attı. Yunanistan, İtalya'dan 100 milyonlarca euroluk savaş gemileri alıyor. Fransa'daki Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 9 milyon euro değerinde 2 tablo çaldı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde bugün denize girmek yasak. Diyarbakır'da yaşayan bir adam dünyaya gelen oğluna Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi. Yok olması en zor plastik türü olan PVC atıkları yeni bir formülle yüksek performanslı motor yağına dönüştürüldü. Tonlarca atık artık okyanuslara gitmek yerine temiz ham madde olabilecek. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ağızda eriyen yeni bir antidepresana çığır açan tedavi statüsü verdi. Bu yeni ilacın 2 gün içinde ruh halinde belirgin bir rahatlama sağladığı ve bu etkinin en az 3 ay boyunca kalıcı olduğu görüldü.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Tepeden Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: yerim.
1: Ay bu arada üzerimde kalmasın. Dün akşam bir ödül töreninde sunucuydum sevgili Özlem Yıldız'la. Çok eğleniyorum Özlem'le sahnedeyken. Yani kimsenin anlamadığı birbirimizin bakışarak türlü mesajlar verip daha sonrasında gülme krizine girdiğimiz anlar yaşıyoruz sürekli. Dün de o gecelerden biriydi. Biraz uzun bir törendi. Yaklaşık 4 saat kadar falan ayakta kaldım. O yüzden her yerim ağrıyor. Neyse. Çok fazla dinleyicim vardı dün akşamki o ödül töreninde. Selam söyleyeceğim demiştim. Hepsine selamlar, sevgiler. Böyle Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen misafirler vardı. Onlara da selam olsun. Böyle sürpriz birden karşınıza çıkabiliyorum bazı yerlerde, böyle gecelerde sunuculukta yaptığım için. Hatta dün Doğancan diye bir tane kadın çok şaşırdı. Dedim kız, dedim haberin yok mu o kadar afişte paylaştığı beni. Ay o sen miydin diyor. Tipimi bilmiyormuş. Var mı mesela şu anda uzun zamandır seni dinliyorum ama neye benziyorsun asla bilmiyorum diyen? He? İnternet çağındayız artık. Zamanında bazı radyocuları görmeden dinliyor olmanızı anlayabiliyorum. Hem dönem itibariyle bu kadar erişim kolay değildi internet yokken. Anca böyle ya televizyonda ya gazetede, dergide bir yerde çıkacak da göreceksin. Ama bir yandan da o zamanındaki radyocuları görmemeniz sizin hayrınıza, çünkü biliyorsunuz. Ay neler var ya. Bizim sektörde var ya. Ben bile yani bu işe ilk başladığım zamanlarda bu muymuş dediğim çok fazla radyocu var. Ama kardeşiniz işte bu oyunu bozmaya geldi. Ben bu oyunu bozarım. Bugünün yayın konu başlığı çocukluk travmalarımız. Bakalım daha neler neler varmış. Hızlıca göz atalım mesajlara. Yardıma gelirsen. Doğancan büyün bozulmasın diye ben bakmıyorum kardeşim demiş. Burak, seni mahcup etmeyeceğim merak etme. Yani şimdi bazı radyocuların isimleri verildi mesela şu anda. Evet arkadaşlar, o da ne acayip ya. Böyle konuşurken ne kadar karizmatik, ne kadar güzel geliyor ses. Bir bakıyorsun görüntüsüne, yok canım bu değildir herhalde. Bu mümkün değil. Demet Akalın yazdı, çok fenasın diyor. Demet Hanımcığım, yalan mı? İftira mı? Olmayanı mı söylüyorum? Bence aynı şeyi siz de yaşadınız. Konuk gittiğiniz zamanlarda. Ulan bu muymuş bu diye.

Ahtapot diye mesaj yollamış. Hayır, Cüneyt Arkın filminde değildi o ahtapot. Tarkan filmindeydi. Ahtapot benim de çocukluk travmalarımdan gerçekten. Ona hangi akla hizmet yani? Bir de orada bir tane adamı bağlıyorlardı, ahtapot yiyordu onu. Ama Gulyabani o film her ne kadar kendi içinde böyle komedi filmi de olsa bence birçok çocuğun şu anda ortalama 35-40 yaşlarında olanların belki biraz daha üstünde olanların hepsinin ortak korkularından bir tanesidir o Gulyabani. Doğancan ben seni canlı canlı gördüm, kral adamsın sen demiş. Eyvallah Hüseyin, sağ ol, teşekkürler.

0: Süper FM beni kovsun diye elimden gelen her şeyi yapmaya devam ettiğim o gün yine... Azerbaycan'dan çok dinleyen var ama ben onların gönlünü yapmak için çalıyorum. Güzel. Bu da böyle son 3-5 günde bayağı dinlenen şarkılardan biri. Viral olmuş. Önüme videolar çıkıyor sürekli. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmi Mahir, İstanbul'dan dinleyicinizin.
0: Hoş geldin.
1: Ferah Geçsin. Dinleyicilerinizin hepsine günaydınlar diliyorum.
0: Ay ne mutlu. Arif mi dedik?
1: Mahir.
0: Tahir.
1: Mahir.
0: Mahir, he. Ben artık duymuyorum Mahir, kusura bakma.
1: Bilmiyorum, ben aynı memleketteniz. Ben de Karslıyım.
0: He, ne alaka?
1: Şimdi Tıpkı'dan benim seni kıyar istemiyorum.
0: Bağ kuralım. Peki Mahir, nedir senin çocukluk travman? Buyur.
1: Şöyle oluyordu Can Bey. Ben şimdi dinleyicilerimizin travmalarını da dinledim de bizim o yöremizin insanının çocukluk halini siz de çok iyi bildiğiniz için bizim doğrudan travmalarımız yaşanarak oluyor. Yani ben kebapçıdan, ahtapottan vesaire değil de doğrudan yaşıyordum. Bizim üç kişilik bir arkadaş ekibimiz vardı. İlkokula gidiyorduk biz. O dönemin çocukları da biz kendi iç bünyemizde gücünü geçirdiğimiz, zulmedebileceğimiz arkadaşlarımızı dövüyorduk. Yine bir arkadaşımıza bu talihsiz olay yaşattıktan sonra... Abla.
0: Bir şey söyleyeceğim. Mahir ne kadar İstanbul beyefendisi gibi düzgün bir Türkçe ile konuşarak evet. Anlattığına bak ya. Doğan Can Beyciğim biz toplanıp adam dövüyorduk.
1: Evet ama şimdi
0: çocuktur Doğan ama.
1: Sonrasında biz çocuğu tırpaladık. Kendi özgüvenimizle eve doğru gelirken bizim evlerimizle çeşme arasında mesafe var. Onun ablası vardı. Ablası da böyle şeydi yani güçlü kuvvetliydi. Allah kadınlarımıza güç kuvvet versin Doğancan.
0: Ya hadi.
1: Ama yani kadınımızın yani merhametsizliği o zaman benim hala çocuklarım yani kemiklerime kadar işledim ben. Üçümüzün yolunu kesti kardeşimiz dövdüğümüzü duyunca.
0: Dövdüm
1: sizi.
0: El
1: arabası vardı elinde. İlk başta bize böyle bir ters baktı. El arabasını böyle havaya kaldırarak tekerlekleri çevirdi. Bizim üzerimize doğru geldi.
0: Oh.
1: Birimizin zırtlağından tuttu. Birimizi iki ayağını üstüne basarak tuttu. Diğerine hareket etmeye çalışırken o da benim teyzemin oğluydu. Hayatı boyunca annesini hiç anne dememişti. Korkuyla o an için anne demeye başladı.
0: Niye yani demiyor? Benim... Dur bir onun travması neydi de o anasını ana demiyor?
1: Efendim?
0: O niye annesini anne demiyormuş?
1: Yok bizim orada annelere ve babalara ekseriyetle aynı şeyle isimle sesleniliyor o yüzden.
0: Allah
1: yani anne
0: Allah,
1: babadan ziyade onu yapılıyor. Şimdi benim ağzım komple kurudu. Diğeri nefes alamıyor. Öbürü çaresizlik içerisinde çırpınıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık.
0: Hayır anladım. Özetle sizi sağlam dövdü bu abla. Nereye bağlayacağız? Senin çocukluk travman bu. O abladan yediğiniz dayak mı?
1: Evet halen oraya geçerken o olay şey benim.
0: Ama bence size de ders olmuştur. Yok yere gidip de ona bunu artık sataşmayı bıraktınız herhalde.
1: Yok,
0: o dönem.
1: Yok zaten biz boşluğa düştük. Biz o an sonra Doğan Can Bey boşluğa düştük. Yani... Bir kimlik problemi yaşamaya başladık. Üçümüz birbirimize bakıyoruz. Ne yaşadık? Herkesten gizlememiz.
0: Lalo oldunuz ha birden.
1: Evet o yüzden o bize bir ders oldu. Hiç kimseye şiddeti tavsiye etmiyoruz ama benim gerçekten o olay benim için çok büyük bir handikap olmuştu. O günden sonra bayağıtan değil de ekseriyete dayak yiyen oldum.
0: Evet. Geçmiş olsun ama işte çocukken yaptığımız türlü saçmalıklar vardır hepimizin şu an yetişkin aklıyla düşündüğünde ya ben bunu nasıl yapmışım dedirten şeyler yapmışızdır hepimiz işte bunları yani bunların tabii bir ölçüsü var çok küçük yaştan itibaren aileden aldığım belli başlı öğretilerden yola çıkarak neyi ne kadar yapıp yapmaman gerektiğini bilip yapar mesela biz hani sokak
1: herkes bir toplumda çocuklara bu enjekte ediliyor olabilir ancak ve biz o dönem için şu andan hala o talihsiz olay yaşadığımız arkadaşımla da hala görüşürüm ve ne zaman görsem hala diyorum ki seni nasıl dövüyorduk diye vesaire ama güzel anıydı bence herkesin birbirine saygı duyacağı güzel bir dünya ferahlık vereceği insanları hayatına koyması gerekiyor.
0: Sana
1: biz böyle talihsiz bir olay yaşadıktan sonra evet. Artık bunu bilerek geçiriyoruz.
0: Evet.
1: Artık güzellik...
0: Mahir bir sal artık bizi ya.
1: Allah'a emanet.
0: Hadi görüşürüz. Sabah enerjimiz gelsin.
1: Herkese günaydınlar diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.
0: Günaydın. Muhtar seçimine girmiş gibi sürekli var. Ne anladık da Allah Allah. Ha, dur ne diyordum ben ya? Ha, şunu söyleyecektim. Biz de çocukken yaptık. Bence hepimiz yaptık. Ortalama işte böyle 90'lı yılların başında doğan, 80'li yılların başında işte o yıllarda doğan hepimiz sokakta her türlü fenalığı da yaptık. Yani ben kendi adıma, ben hani beyefendi bir insanımdır günümüz Türkiye'sinde. Ama çocukluğumda arkadaşlarla küfür de ediyorduk, arkadaşlarla kavga da ediyorduk. Ama mesela şunu çok iyi ayırt edebiliyorduk. Büyüklerin yanında küfür etmeyeceğimizi biliyorduk. Kendi aramızda küfürleşiyorduk, kavga ediyorduk. Ama o küfürde de bir edep vardı. Yani zaten edep kelimelerde değil, davranışlardadır. Ben her zaman bunu savunurum. Birbirimize hani dümdüz söyleyeyim yayında. İyice kahveye çevirdim burayı, kusura bakmayın ama ana bacı katmazdık yani. Küfür ederdik, kavga ederdik ama bir büyüğün yanında nasıl konuşacağımızı, nasıl oturup kalkacağımızı. Ben kültürümüzdeki bu şeyleri severim. Yani bir büyük geldiğinde ona saygı göstermeyi, o yol yordam bilmeyi vesaire falan. Şimdi şuraya bağlayacağım. Şimdilerde de özgüvenli çocuklar olsunlar diye. Tabii ki ana baba çocukları küfür etsin falan diye yüreklendirmiyor belki ama özgüvenli bireyler olsun diye o kadar edepsiz çocuklar görüyorum ki. Herkesin çocuğu kendine tatlı vallahi, kusura bakmayın. Hani siz tabii ki söyleyecek böyle diye car car car car. Ben mesela kendi çocukluğumda anamın babamın yanında şimdiki birçok çocuğun ettiği lafların onda birini etsem yemin ediyorum küfür etsem daha iyi. Bakıyorum bazen babasının yanında neler neler söylüyor çocuk. Aa, babası da öyle giliyor, sallıyor kafasını, evet diye, aynen diye. Ben babama bir laf edeceğim. Mümkün değil yani. Hiçbir zaman dayak yemedim bu arada. Hani öyle hani korku imparatorluğunda büyümedim. Ama bilirdim susmam gerektiğini. Ya da bunu daha sonra biz bizeyken konuşmamız gerektiğini. Annem dönerdi gülümseyerek, sadece bana kafasını sallardı. Gülümseyerek yüzüme bakardı böyle. O ne demek? Eve gidelim. Seninle evde görüşeceğiz. Şimdi mesela bakıyorum anası çocuğuna ağzıyla diyor ki evladım bak onu öyle demeyelim öyle. Hayır bana ne? Oh iyi oldu size, siz yaptınız. Oh. Abi ne anlattı ya, handikap enjekte etmek, bildiği kelimeleri sıraladı. Doğru, aynen Alev yazmış. Neyse üf, ateş bastı beni. Kısa bir ara, ardından devam. Bu sabah yayında çocukluk travmalarımızı konuşuyoruz.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor. Benim o...

0: rüyalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
1: Süper FM'de günü.

Ve bugünün yayın konu başlığı travmalarımız. Ya Doğancan, çocukken şöyle bir şey vardı ve benim çocukluk travmam haline geldi diye paylaşabileceğiniz bir mevzunuz varsa 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 9080. Buradan da ulaşmanız mümkün. 3-5 mesaj paylaşalım, ardından rastgele bir...

0: Doğan Can, 43 yaşındayım. Benim küçüklüğümde Köstebekler diye bir çizgi film vardı. Köstebeklerin içinden can çıkıyordu. Diğer köstebeğe bir şey olduğunda köstebeğin içinden çıkan canı yuttuğunda köstebekler hayata dönüyordu. Ah, ben onu hatırlamıyorum. Ne, birbirlerine can mı veriyorlardı? İyi. Eskişehir'den Yeşim, her sabah iş yerinde kulağım sende. Bu arada benim kızım da Bülent Ersoy'u görünce korkup ağlıyordu. Şu an 21 yaşında, şimdi bile söyler bunu demiş. Yeşim sus, ben de. Ben 34 yaşındayım, ben hala nerede görsem bir ağlayasım geliyor.
1: Dallarda yeşil yaprak, dallarda yeşil yaprak, aman kirazlar.
0: Ramazanlarda sahurdaki davulculardan korkardım ben Doğan Can demiş Buse. Tabi o saatte güm bede güm güm güm bede güm güm.
1: Kavuşalım sevdiğim.
0: Doğan Can, Instagram'ını söyle de Gül Cemal'ini görelim o zaman demiş Tuğba. Crazy alt-dire, Doggy alt-dire, 34 alt-dire, Avcılar alt-dire. Ne işte, Doğan Can işte Instagram'ım. DGNCN ya da Doğan Can Özatlı diye bulabilirsiniz. 1 milyonun üzerindeki takipçisi olan hesap, evet aynı. Mikrofonda bir fotoğraf var zaten, oradan bulursunuz. Benim çocukluk travmam Kars'ta. Kars'ta mı geçti çocukluğun Öznur? Kars'taki kazlar bacağımızı ısırıyorlardı sürekli. Evet, o kazlar psikolojik sorunları olan varlıklar. Yok yere, sen böyle bayağı metrelerce uzakta bile olsan gelip koşa koşa sana ne oldu lan, ne yaptık sanki ya?

0: Kim var hattımızda? Alo. Alo.
1: Merhaba Doğan Can, günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmail'le görüşüyorsun.
0: İsmail.
1: Urfa'dan arıyorum ben.
0: İsmail mi?
1: Evet, evet.
0: Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın İsmail?
1: Pazarlama işindeyim. Bölge yöneticiliği yapıyorum.
0: İyi, kolay gelsin. Gelelim gündemimize. Senin neydi çocukluk travman?
1: Ya mutlaka herkesin vardır. Ben aile, yani bir abim var. Allah düşmana vermesin.
0: Hayda.
1: Her böyle geçmişi hatırladığımda abimin o keyfi olarak gelip bizi dövmeleri, dayak atmaları, işte gözünün üstünde kaşın var, ağzının üstünde burnun var. Keyfi, tamamen keyfi.
0: Ama şey değil mi, böyle hani şakasına, gerçek bir dayak değil. Gelip böyle hani hırpalıyordu seni.
1: Ya hırpalama değil. Hayır, bildiğiniz gerçekten üstümüzde dayak atmayı öğreniyordu yani.
0: Aa, ağzını yüzünü kırmalı.
1: Valla kırmalı. Zaten bir 10 yıldır görüşmüyorum. Allah selamet versin. Allah onu çoluk çocuğun başına eksik etmesin. Ama yok yani. Sadece kan bağı, kağıt üzeri kaldı yani. Onu
0: ama bu çocuklukta bahsettiğin şeylerden dolayı değil tabii ki. Sonra bir şeyler oldu demek ki.
1: Ya tabii ki, mutlaka etkisi var.
0: Ne oldu Allah aşkına? Miras falan mı?
1: Ya keşke miras kalsa. Bir ev kaldı, orada diğer abim çöktü ya.
0: Bununla ne oldu? Kesin evlendi, karısı ortalığı karıştırdı.
1: Yok, en son evlenen bendim. İstemediler yani, böyle onların istediği olacakmış ama ben kendi isteğim olsun diye direttim.
0: Nasıl yani, evliliğinle alakalı onlar mı karar vermek istedi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Onunla değil hani şununla evleneceksin diye mi?
1: Aynen öyle, buraları bilirsiniz. Belki Urfa olarak duymuşsunuzdur yani, kötü demiyorum ama...
0: Nerelisin sen?
1: Urfalıyım, Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa.
1: Yani en basit örnekle söyleyeyim, hani kötülemek istemiyorum. Çok çok iyi insanlar da var ama eğitim ve kültürden önce paranın geldiği bir memleket yani.
0: Hayda, ben demiyorum bunu, İsmail diyor. Ya her yörenin iyisi var, kötüsü var da kötü olmuş ya. Sonuç itibariyle hani senin abi dediğin kişinin koruyup kollayan, ama tabii o biraz da bilmiyorum. Yani biz öyleymiş gibi düşünmek istiyoruz belki ama öyle olmuyor çoğu zaman gerçekten.
1: Ya keşke sadece düşüncelerimizin hani hayata geçiş tarzı daha böyle kolaylıkla olsa, bir de zorluk çıkartmasalar. Ya amaç burada her şeyi geçelim. Ben 38 yaşındayım. Yıllardır yani WhatsApp'tan yazmalar, yıllardır arıyorum. İlk defa düşürdüm. Bugün kendimi çok şanslı hissediyorum. İnşallah da günün ve sonraki süreçte güzel geçer diye.
0: Madem bugün öyle bir şans atfettin, yani bugün öyle hissediyorum dedin, git hemen bir bilet millet bir şey al bari, bir şey çıkar. Bizi de ya görürsün.
1: Ya göreyim görmesine de hani Allah o şekilde kazandı nasip etmesin.
0: Ben tamam, sen al bize ver o zaman ya, Allah Allah.
1: Tamam o zaman. Ay, ben
0: ne kadar dürüstsünüz hepiniz vallahi. Sen bir şey diyeceğim İsmail, böyle diyorsun. Diyelim ki. Bir şekilde hasbelkader eşin almış olsun, bir milli piyango bileti almış olsun, 50 milyon TL para çıktı. Ne yapacağım mesela o parayı?
1: Abi almadan haberim olur, ben izin vermem abi.
0: Tamam, almış. Almış artık. 50 milyon çıkmış. Evde senden habersiz almış ve çıkmış, 50 milyon var.
1: Tamam abi, arama bittiğinde IBAN'ını at abi.
0: Ne yapacak? Çekmez misin o parayı? Almaz mısın?
1: Emin olun. Ben yani alanlara, kullananlara saygı duyuyorum. Hiçbir şekilde yani, yine diyorum, helali haramı ayırt eden bir birey olarak söylüyorum. Buna haram mı diyorum? Hayır demiyorum ama başkasının hakkı varsa içinde mutlaka bir hesabı vardır. Çünkü Hazreti Ali helalin hesabı, haramın azabı vardır diye söz söylemiş. Biz de o yolda ilerlemeye çalışıyoruz.
0: İyi yapıyorsun İsmail. O yani, zaman yani, eğer öyle bir şey olsa bana haber ver o zaman. Benim için sorun değil.
1: Tamamen keyfi olarak gerçekten denedim. Çok mutlu olduk, bana ulaştığıma.
0: Eyvallah, sağ ol, teşekkürler.
1: Ya buradan tüm Türkiye'nin her yerine öncelikle Allah'ın selameti herkesin üzerine olsun. Günaydın diyelim.
0: Eyvallah, günaydın. Selamlar, sevgiler. Yalan söylüyor ya. 50 milyonluk bir bilet olacak he? Ben onu mümkün değil falan filan, ama ya hadi tribün oynamayın ya. Neyse bir şey demedim ne demeyeyim hadi. Bugünün yayın konu başlığı travmalarımız. Ya Doğancan bu bende büyük bir travma etkisi yarattı diyebileceğiniz bir mevzu, bir olay varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.

Günün yayın konu başlığı travmalarımız. Aslında reklama gitmem lazım ama böyle aralık daraldığı için şimdi laf edersiniz. Ya ne oldu bir tane telefonla konuşamayın demeyin diye bir telefon daha alacağım. Sivas'tan Ayhan diyor ki bizim köyde biz çocukken seyyar sünnetçiler gezerdi. Sünnetçi diye bağıra bağıra mahalle mahalle dolanırlardı. Biz de kaçacak yer arardık. Aa, öyle bir şey mi varmış? Bilmiyorum. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Evet, her zaman bilirsiniz ki söylerim Karslıyım diye ama ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Bizde en fazla şey vardı. Lahmacuncular geziyordu Küçükçekmece'de. Ne bileyim dönme dolapçılar. Max gördüğümde ayı oynatanlar vardı. Sünnetçi ne ya öyle bozacı gibi.

0: 10 bin üzeri.
1: Nereye, belediyeye mi veriyorsunuz? 10 bin Tekirdağ, Süleyman Paşa, öyle büyük bir yerde değil.
0: Hayır,
1: yani.
0: Hayır, ben burada ikamet ediyorum, şirket Eskişehir'de.
1: Ha, ne alaka? Sen oradan catering firmasına neyine ne yapıyorsun?
0: Çünkü canım kaynımın şirketi.
1: Tamam. Senin görevin ne bacım? Madem Eskişehir'de home office, ha, sen o zaman evrak işleri ve faturalandırmalar vesaire.
0: Hayır, aynen. Uzaktan yönetilebilecek.
1: Ne güzel. Hiç üstün başın soğan muanda kokmuyor işte. peki Seda, nedir travman? Buyur.
0: Şöyle, ben Tekirdağ Süleyman Paşa'da 2017'den beri yaşıyorum. Buraya geldiğimizde oğlum yoktu. Sonra annemler falan geldi. Yani bizim, ben kendim Antepliyim. Annemin de 6-7 tane çocuğu var. Yaşlar da çok ufak. Hmm. Benim çocuklar da var. Hmm. Denize gittik. Bir arabaya 8-10 kişi sığarak. Kumbağa bölgesi var, bilirsiniz. Buralara gelip
1: Kumbağa biliyorum, evet.
0: Evet. Benim çocuk o zaman 2,5 yaşında. Ağzında emziyle, vikli terliklerle arkamızda dolanan bir çocuk. Biz çocukları toparlayıp arabaya geçtiğimizi zannediyorum. İşte onu aldım mı? Ali buradan mı, Veli buldum diye.
1: Ay, deniz plajda unuttunuz çocuğu.
0: Arabaya bindik, kafa sayıyorum ben. Çocuk yok. Ha. Anne basan nerede, abla basan nerede? Yani bir 10 dakika hayatımdan herhalde bir 40-50 yıl aldı.
1: Sen oradaki mangalın peşine düşüp nasıl çocuğunu unutun? Ana var işte. Ya. Doma elmaları almayı unutmayın, elmalar yazık günah derken çocuk orada suyun içinde.
0: Böyle bir cadde gibi bir yolu var Kumbağa'da, plaja inen. Orada bir tane sağ olsun bir abi. Çocuk bizi göstermiş annem diye arkamızdan. Arkadan seslendi. Abla, bu çocuk sizin mi?
1: Döndüm. Bu ama biliyorsun Seda, bu senin travman değil. Bu artık ilerleyen yaşlarda evladının anlatacağı bir travma. Anam beni unuttu, bıraktı gitti.
0: Bunu da hala Kumbağa'da asla denize girmem. Gündalı ya da şarkıyı tercih ederim. Kumbağa'da o caddeden asla kadar geçtiğim zaman o caddeye bakamıyorum.
1: O gün geliyor aklına. Ama olabilir, insanın bazen basireti bağlanıyor. Şimdi şaka bir yana, kimse de büyük konuşmasın, Allah muhafaza. Ama işte tabii ki bu böyle anlık minik ihmaller diyeyim, büyük sıkıntılara da neden olabiliyor. Allah korumuş diyelim.
0: Neyse, aynen.
1: Sana da bu konuda belki ders oldu ve artık daha hassas ve dikkatli davranıyorsun çocuklarınla alakalı.
0: Şimdi büyüdü artık. Biri 21 yaşında, kaybolan oğlum 15 yaşında. Artık kaybolacak yaşta.
1: Eşek kadar olmuş artık. İyi. Maşallah. Seda sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Tekirdağ'dan günaydın.
1: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı travmalarımız Aydoğan Can. Ben de öyle bir mevzu.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Hayatımızdan konuşuyoruz arkadaşlar. Ya Doğancan, çocukken şöyle şöyle bir şey geldi benim başıma diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 9080.

0: Profesör Abuzer Kömürcü vardı. Lan iç deyip oğlunu döverdi. Çok korkardım ondan demiş Metin. Selam. Nur yazmış, diyor ki 9 yaşındaydım. Okulumuz eve yakındı. Öğle arasında eve gelir, yemeğimi yer, okula dönerdim. Evimiz ikinci kattaydı. Bir gün öğle arası bina önünde bekleyen bir adam vardı. Alt kattakilere geldiğini düşünerek kapıyı açık bıraktım. Binaya girdim. Kolumda altın bilezik vardı. O zamanlar meşhurdu künyeler, bilezikler. Ağzımı kapadı. Bıçağım var deyip bileziği çıkarmaya çalıştı. Dondum kaldım. Annem sesimi duymayınca kapıyı açtı. Bağırmasıyla kaçtı ama ben o günden beri altın takmaktan nefret ediyorum. Asla ne bilezik ne küpe takamam. Çok şükür bir zarar görmedim ama çok korkmuştum. Korkulmaz mı ya Nur? Geçmiş olsun. Avustralya. Hadi ya, Avustralya'dan Erdem yazmış, dünyanın bir diğer ucundan, vay be. Burada otobüs şoförlüğü yapıyorum, kulağımda da sen varsın. İş arkadaşım Adanalı Max'e selam yolluyorum demiş. Çıktı yangınlar. Zancan bir gün annenle babanı programa getirsene, senin küçükken yaptığın yaramazlıkları anlatsınlar demiş Burak. Bir, gelmezler. İki, İnanmayacaksınız ama ben çocukken çok efendiydim. Benim hiç öyle yani onları üzecek ve çok büyük olaylı mevzularım düşünüyorum. Yok, ben çok efendiydim. Çok kendi halinde bir çocuktum. Onun acısını çıkarıyorum şimdilerde. Evet, geç ergenlik benimki. Şu an maruz kaldığınız. Alo. Alo. Nalo dedim. Düştü mü? Tamam, hemen diğer telefonumuzu alalım hızlıca. Günaydın. Alo, merhaba.
1: Tamam, hemen.
0: Aç biraz daha, aç radyonun sesini. Duymuyor. Arkadaşlar, yayına bağlanmak isteyenler telefonunuzu kulağınıza götürün, öyle bekleyin ve radyonuzun sesini kısın. Günaydın.
2: Günaydın. Kiminle görüşüyorum?
0: Benimle mi?
2: Merhaba. Ben Doğan Can. Günaydın, günaydın.
0: Selam, isim nedir?
2: İzmir'den Birgül.
0: Hoş geldin Birgül. Birgül,
2: hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok güzel, böyle sabahları kızımı okula bıraktım. Dört dörtlük bir şeyle, programla karşılaştım. Ay, çok efendim, hoşuma gitti.
0: Allah razı olsun. Şimdi beni başta böyle övüyorsun, laf sokmayayım diye mi?
2: Hayır, ben zaten alışığım laf sokmalara. Ben de çok sivri dilliyim, sıkıntı yok.
0: İyi, hadi bakalım. İyi, kılıcı keskin olan kazansın bir gün. Gelelim konumuza. Nedir acaba travman? Buyur bakalım.
2: Şimdi ben 50 yaşındayım. Bundan 43 sene önce, 43-44 sene, 5-6 yaşlarındayım hatta. İşte o zaman annelerimizin günleri olurdu. İşte kadınlar toplanır, bir odada otururlar.
0: Evet.
2: Salonda işte çocuklar arkada, büyüklerin yanına gitmez, çocuklar yemez içmez. Arkadayız. O zaman da böyle doğalgazlar yok. Kömür sobaları var, gaz sobaları var.
0: Evet.
2: Bizim odada da gaz sobası yanıyor.
0: Arkadaş, gaz sobası dediğin şey mi? Kateletik.
2: Kateletik değil. Böyle arkadan deposu olan gaz sobaları oluyor. Ha. Böyle ayarlı. Birden beşe kadar ayarı vardır.
0: Tamam.
2: Annem abimle bana dedi ki işte sen sakın dedi bunun ayarını açmayın. Biz de üşüdük çocuklar olarak. Beşe kadar getirdik. Çocuklar orada bunaldı. Ben cinele ayaktayım. Hiçbir şeyim yok. Annem kapıyı bir açtı. Çocuklar böyle baygınlık geçirmek üzere. İçerisi halvet bir sıcak. Ondan sonra o sıcaklıkla annem benim elimi aldı. Sobanın üstüne koydu. Bir daha sen bunu elleyecek misin? Şimdi ben asla ve asla hayatım boyunca, bak kaç, 43-44 sene olmuştur, sobaların yanına yaklaşamam. Böyle.
0: Bayağı yani sana ders olsun diye kadın senin elini yaktı.
2: Yaktı vallahi, Allah rahmet eylesin. Ya bu da bana. Şimdi...
0: İşte eğitim böyle olur. Hadi bakayım pedagoglar, buyurun konuşun.
2: Hadi ama şimdi de sobalara yaklaşmıyorum. Halen daha çocuklarıma söylüyorum. Eskiden ne dayak vardı? Anne terliği vardı ama pedagog yoktu. Şimdi her şey var, pedagog yok. Var.
0: Evet, doğru. Tatsız bir aslında anı baktığında, evet, bak travma haline gelmiş sana da işte.
2: Tabii.
0: Eskilerin öğretme yöntemleri çok başkaydı. Mesela korkuturlardı. Şimdi doğrudan sana böyle bir, tabii, şey yapmış anneciğin ama mesela bizi de şeylerle çok korkuturlardı. İşte bak, yemeğini yemezsen bilmem kim gelip seni kaçırır. Şunu yapmazsan seni bunlara veririm. Şimdi
2: işte iğne yaparız.
0: Örneklendirip o belli grupların canını sıkmak istemem ama hani böyle korkutmalar vardı. Ya da mesela Benim bir kuzenim vardı, bana şey diyordu, eğer erken uyumazsan geç saatte uyuduğun için işte karabasan gelir sana alır der ki falan filan diye böyle.
2: Ay Allah korusun.
0: Ve bence şu anda ortalama 40 yaşında olanlarımızın büyük bölümünün belli başlı bazı duaları kusursuz bir şekilde ezbere biliyor olmasının sebebi de aslında o dönemki korkular. Evet.
2: Doğru söylüyorsun. Ben hepsini biliyordum mesela. Şimdi çocuğuma söylüyorum. Anne tamam öğreniriz sonra, sıkıntı yok diyor mesela. Evet. Tamam anne sonra. Bizim haddimize değildi yani. Anne baba bakar, baba bakar. Biz hemen halen daha babam 85 yaşında, gözüyle bana baktığı anda böyle hani şey yaptı. Elim ayağım titrer. Tamam babacığım, tamam babacığım dedim. Ha, dövdü mü? Bakın babam hiç dövmedi. Bir fiske vurmadı.
0: İşte o korku değil o. Çekindiğin için, saygıdan. Evet. Mesela bunlar tabii, bence sadece güzel şeyler. Nerede duracağını evet, biliyor evet, olmanı gösteriyor. Biliyorum. Yani.
2: Doğru evet. Söylüyorsun.
0: Peki Birgül, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: İzmir'den kocaman kucak dolusu herkese günaydın. Mucizelerle dolu bir...
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 9.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe...
5: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Antalya, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bazı noktalarda yangınların enerjisi düşürüldü. Antalya'da yüzlerce kişi tahliye edildi. Antalya-Isparta karayolu trafiğe kapatıldı. ABD ordusu İran'a ait 5 petrol tankerini imha etti. İran ise Hürmüz Körfezi'nde 2 Amerikan gemisiyle 8 petrol tankerine misilleme yaptıklarını duyurdu. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. 14 yaşındaki tutuklu sanık Efe.C. 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetiyle ilgili davanın karar duruşması bugün görülecek. Tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dışişleri Bakanı Fidan Ankara'da Irak, KKTC, ABD, Suriye ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan üst düzey isimlerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. CHP'li belediye AK Parti'ye geçti. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğününde eşine taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan'ın 25 suç kaydı olduğu tespit edildi. 12 ülke İsrail'in Batı Şeria'da ürettiği ürünlerin ticaretini yasaklama kararı aldı. 11 Avrupa ülkesiyle Kanada, Batı Şeria'daki inşaat ve finansman şirketlerine yaptırım uygulayacak. İsrail, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump, 3 sektörde Kanada menşeli ürünlerin ithalatına yasak getiren karara imza attı. Yunanistan, İtalya'dan 100 milyonlarca euroluk savaş gemileri alıyor. Fransa'daki Renoir Müzesi'ne giren hırsızlar 9 milyon euro değerinde 2 tablo çaldı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde bugün denize girmek yasak. Diyarbakır'da yaşayan bir adam dünyaya gelen oğluna Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ismini verdi. Yok olması en zor plastik türü olan PVC atıkları yeni bir formülle yüksek performanslı motor yağına dönüştürüldü. Tonlarca atık artık okyanuslara gitmek yerine temiz ham madde olabilecek. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ağızda eriyen yeni bir antidepresana çığır açan tedavi statüsü verdi. Bu yeni ilacın 2 gün içinde ruh halinde belirgin bir rahatlama sağladığı ve bu etkinin en az 3 ay boyunca kalıcı olduğu görüldü.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hadımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdealtepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Toyota Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Toyota Ekspertiz.
2: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç, en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen, trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sevmem sen de onlardan birisin.
1: Son günlerde çok sevilen şarkılardan Derya Oğlu buradaydı. Bugünün yayın konu başlığı, travmalarımızdan bahsediyoruz. Arkadaşlar, benim en büyük çocukluk travmam şudur diye paylaşabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası da 0531 785 9080. Buradan da WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz son saatin içerisindeyken. Hadi biraz yakın geçmişe gidiyoruz o zaman.

Bu şarkıların evet güzel olması dışında bence dinlediğimizde bizi mutlu ediyor olmasının sebebi bu şarkıların çıktığı dönemleri bize hatırlatıyor. Belki işte bu şarkıyı dinlediğiniz günler, işte o dönem belki birine aşıksınızdır, okula gidiyorsunuzdur, bir yerde tatildeyken dinlemişsinizdir falan filan, neyse artık. Bizi o günleri hatırlatıyor eskiler. O yüzden biraz da eskilerin kıymeti fazla.

0: şaka gibi ya. Kaç sene olmuş bu şarkı çıkalı? Ha, bir 15-20 senesi var falan diyeceksiniz diye tahmin ediyorum. 2001. 25 sene olmuş. Oha! Çüş! Bana o kadar aman ama eski gibi gelmiyordu çünkü ya. Yuh be. Senin aklını alırım. Benim olmazsan vallahi kapına dayanırım. 2001 he? Yani bazı şeyler ha... Evet. Ya Ebru Gündeş bu şarkıyı çıkardığı zaman doğan çocukların şu an belki çocuğu vardır. Yani sıksa değil mi? Koşa koşa 21-22'de evlenenler için söyleyebiliriz bunu. Alo.
1: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Cansu. Antalya'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Cansu. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Emlak danışmanıyım.
0: Emlakçısın.
1: Şu anda da evet trafikteyim. Antalya'dan Alanya'ya doğru yol alıyorum.
0: Haydi bakalım, iyi yolculuklar. Nedir acaba senin en büyük travman? Buyur.
1: Doğancan, şu anda ben 43 yaşındayım. Bu olayda 18-19 yaşlarımda yaşadım.
0: Aha.
1: Ehliyetimi alacağım zamanlarda ehliyet kursuna gidiyorum.
0: Evet.
1: İstanbul'da yaşıyorum.
0: Ama o zamanlar arabayı çalıştırıp 2 metre sürdüğün zaman veriyorlarmış diyorlar, doğru mu?
1: Yok, hayır.
0: O zaman daha da bizden daha önceki kuşaklarda öyleydi galiba. Şimdilerde çok zor ya, eskiden azıcık arabayı yürüttüğün zaman veriyorlardı ehliyeti diye bir muhabbet
1: yok,
0: var.
1: Yok, ben hatta ikincisinde almıştım. Sınavlar şey, yazılı sınavlardan değil de direksiyonda ikincisinde almıştım. Evet. O kadar kolay değildi yani.
0: Gittin,
1: ama tabii şimdi
0: kursa.
1: Daha zor sanırım.
0: Evet.
1: Kursa gidiyorum o dönemlerde. Yani mevsimde böyle yazdan kışa döndüğümüz zamanlarda saat 7:30 zamanları yani... Hava karanlık değil ama hani yaz gibi aydınlık da değil. Böyle çok ufak karanlık olmaya başlıyor. Kurstan eve doğru döneceğim. Yürümek istedim o gün. Hani yürüyeyim dedim. Eğer dedim yorulursam, sıkılırsam taksiye binerim. Hmm. Çünkü otobüste de minibüste de biraz ters bir yöndeydi kursum. İstanbul Kartal'da. Atalar'da E5'ten sahil bağlantılı yol var, bilenler bilirler. O zaman yolda yeni böyle...
0: Cansu, o kadar sanki bu bilgiler gereksizmiş gibi geliyor ki bana.
1: Okey, tamam. Tamam o zaman. Yani.
0: Bir şey içiyor muydun, elinde bir su mu var mıydı, onu da söyle.
1: Hayır, o detayı söylemek istiyorum çünkü yolda yaşamış olduğum bir problemdi bu.
0: Evet.
1: Yoldan doğru yürüyorum, çok fazla araba geçmiyor, insan da yok, çok ileride böyle 300-400 metre ileride bir aile yürüyor. Hmm. Ve arkamdan bir adam takıldı.
0: Hmm.
1: Ben böyle yürüyünce biraz yürüdükten sonra onun takıldığını fark ettim ben. Ben hızlanmaya başladım çünkü öndeki aileye yetişmeye çalışıyorum. Hani çünkü insan yok, arabada geçiyor ama çok yoğun bir geçen bir şey değil. Ben hızlandıkça o da hızlanmaya başladı.
0: Hmm.
1: Resmen koşar adımla gidiyorum. Ve aileye ulaştım ben yanlarına kadar.
0: Hmm.
1: Adam, kadın ve bir çocuk var.
0: Tamam.
1: Mahalleden de simayen tanıyorum bunları ama ismen bilmiyorum.
0: Evet.
1: Adam yine peşimde, yine ben o tarafa geçiyorum, sağlarına geçiyorum, sağ tarafa geliyor, sola geçiyorum, sol tarafa geçiyor falan böyle. Sonra beni omuzlarımdan tuttu, sen dursana, dursana bir dakika diye. Ben de kilitlendim, çok korkmuştum zaten. Bırak beni, sapık, yukarıdan beri beni takip ediyorsun, bırak dedim, yardım istiyorum.
0: Tamam.
1: O aile
0: ehliyet kursundaki hoca
1: dönüp
0: mıymış?
1: Takmıyorlar. Hayır, normal sapık yani, bir sürü de sapık bir adam. Aynen öyle. Ve aile bana hiçbir şekilde yardımcı olmadı, kadın da vardı orada. Kendimi yola attım, arabalar durmadı, direksiyonu kırdılar. Devam ediyoruz, yol uzun, hani başka insan da yok ama böyle itiş kakışız bu sapıkla birlikte. Artık aileye dedim, lütfen ben bu adamı tanımıyorum, ben şu kişinin torunuyum, bana yardım edin dedim. Çünkü mahalleden dedemi falan da tanıyorlardı. Adam ondan sonra durdu, müdahale etmeye çalıştı ve sapık kaçtı. Yani benim için büyük bir travmaydı bu. Ne kadar doğru anlatabildim şu anda.
0: Yok, çok üzücü bir olay tabii, travma haline dönüşebilir de ben şunu anlamaya çalışıyorum. Sen konuyu niye ehliyetten açtın? Bu hikayede hiç alakası yok.
1: Aynen, alakası yok. Kursa gidiyordum.
0: Yani ne alaka Cansu ya? Ama ben bekliyorum ki mesela o adam ehliyet kursundan biri çıkacak. Meğerse oranın sahibiymiş. Sonra sen bunu gördün de haber verdin. Mahalledeki çocuklar geldiler bunun ağzını yüzünü kırdılar kursa falan. Hani öyle bir şey bekliyorum. Ehliyet kursu. Yarım saat onu anlattın bize, ne alaka?
1: Hayır, ben çünkü yaşımı hatırlamaya çalıştım. Ondan dolayı.
0: Tamam, 18-19'um de geç. O zamanlar tabii ehliyet almak da kolay değil.
1: Değil yani, doğal. Aynen öyle.
0: Cansu bak, diyorlar ki emlakçı olduğu için bu kadar detay veriyor. Boş ver, Doğancan yazmış.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu huyumu bildiğim için daha kısa net anlatmaya çalışıyorum.
0: Allah razı olsun.
1: Yine uzatmışım.
0: Bir de kısaltmasan ne yapacaktık kim bilir. Peki Cansu.
1: Bir de bir şey söylemek istiyorum. Evet. Geçen gün bir konum vardı senin. Bağlanmak istedim ama bağlanamadım maalesef. Evet. Bu geçmişte böyle çocukluğumuzda yaşadığımız böyle anılar. Yok,
0: bitti daha. Kapattık daha o konuyu. Boş ver.
1: Ya bir şey söylemek istiyorum. Kimler yapıyordu onu? O kadar çok merak ediyorum ki. Evet. Söyleyeyim mi kısaca?
0: Söyle de artık. He.
1: Helikopter geçerken kafamızı havaya kaldırıp o yapardık. Kimler yapıyordu bilmiyorum. Çok salakça geliyor bana şu anda.
0: Hele koca kadının yayında o yapıyordu. helikoptere böyle ses mi çıkarıyordunuz?
1: Aynen. Bir de sinek ilacının peşinden koşardık.
0: Onu yapıyorduk. Zaten şu an bence o yüzden bu haldeyiz. Ama şey, helikopter onu ben hiç bilmem. Ben yapmadım yani. Çevremde de yapanı duymadım. O senin kişisel zevkin demek ki.
1: Hala arkadaşlarımızla yapıyorduk. Anladım. Sen daha küçük olduğun için senin döneminde olmayabilir.
0: Allah'a şükür. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Ay salmadı ya. Ay ne alaka ehliyet kursu, ne anlattın yarım saat yani, ne alaka ya. Aynen yapıyorduk abla, hadi kapat yazmış birisi. Yayındayken ben hep şey hissediyorum ya, böyle yakın arkadaşlarımla oturmuşuz goy goy yapıyoruz ama hani o goy goyun da bir seviyesi vardır ya, genelde böyle ortaokul ve lise zamanlarındaki arkadaşlarınla fütursuzca goy goy yaparsın. Kimse kimseye alınmaz, gücenmez, kimse kimsenin ettiği lafın altında bir alt metin aramaz, herkes birbirine böyle bodozlama lafını söyler. Ben yayındayken öyle hissediyorum. Ne anladın Yurdagül yazmış Aknur. Aynen. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Şansa kalmaz işiniz Umran Otoy.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Süper FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Koca koca adamların manifest dansları yaptığı günümüz Türkiye'sinde toz pembe Süper FM'deydi. 10 saniyelik bir ara.
1: Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
0: Bugünün yayın konu başlığı gençlik travmalarımız, çocukluk travmalarımız. Ay ben bundan ne kadar çok korkardım be Doğan Can diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Son yarım saat. Mert yazmış bunu, birçok kişi yazdı zaten. Eskiden haberlerde suçluların robot resimlerini yayınlarlardı. Vallahi büyük travmamdır. Yolda herkese o suçluya benzetirdim. Siyah beyaz skeç yani, herkese de benziyor. Böyle saçma uygulama olur mu yani? Artık görmüyorum ama görsem yine bir tırsarım galiba demiş. Evet. Genelde o Reha Muhtar'da falan, Allah rahmet eylesin, orada hep böyle yayınlarlardı, Ali Kırca'da değil mi? Ve mesela şimdi Ali Kırca ismini duyduğu zaman ondan bahsetmeyeceğim. Gözünde eğer birisi canlanmıyorsa o genç demektir. Ama Ali Kırca dediğimiz zaman hemen o pos bıyıkları sararmış ortası. Hele bir de şey biliyorsa zaten o artık ultra. Evet, hadi hemen bir telefon bağlantısı daha gelsin. Bu arada ya da neyse ya. Yayındayız değil mi? Bir şey demeyeyim ben. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Özlem ben.
0: Hoş geldin Özlem. Radyoyu kapatalım. Nereden arıyorsun?
2: Ben İzmit'ten arıyorum.
0: İzmit. Ne iş yaparsın?
2: Normalde öğretmenim ama atanamadım. Özel sektörde yani şu anlık geçici olarak bir yerde çalışıyorum.
0: Allah kolaylık versin. Ne kadar zamandır bekliyorsun atanmayı?
2: Ya aslında 2012 mezunuyum da senelerdir bekliyorum. Artık öğretmenlik açısından umudumu kaybettim açıkçası.
0: 2012, 14 sene evet. Oldu.
2: Evet, yani 2 sene falan ücretli öğretmenlik yaptım ama olmadı. Özel sektörden devam ettim. Yani denizcilik sektöründe çalıştım.
0: Branşın ne?
2: Matematik.
0: Vallahi Allah gönlüne göre versin diyeceğim de zaten gönlünden geçen bu anladım kadarıyla. Ne kadar üzücü. Evet. İnsanın her türlü donanıma, yetiye, bilgiye ve o kadar emeğe rağmen bunlara sahip olup da mesleğini icra edememesi gerçekten bizim evet. Bence en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Allah kolaylık versin. Özlem, nedir aynen senin öyle. En büyük travman bu olay dışında? Buyur.
2: Teşekkür ederim. Bu arada ilk defa arıyorum. İlk aramamda bağlanabildim. Bu benim için çok ayrı bir sevindirici
0: kısmet.
2: Bir olay yani.
0: Evet. Nedir travma?
2: Bayağıdır takip ediyorum bu arada da yani şu an böyle anlık aramak aklıma geldi. Dedim arayayım bakalım bağlanabildim.
0: Kızı anlattım da. Konuya cevabın mı yok yani?
2: Var var cevabım tabii ki var. Haydi. Ben çocukken bir seneden her sene böyle babam bizi şeye götürdü böyle denize götürdü. O zaman Marmaris'e gitmiştik. 5-6 yaşlarındayım falan. Sonra babam ben daha yüzmeyi bilmiyorum işte. Abim var bir de. Abimle beraber sahilden açıldılar belli bir yere kadar. Babamla beraber gittiler geldiler. O zaman gidilen mesafe bayağı var ama derinliği falan yüksek yani. Hmm. Ben de sahilde oynuyorum o zaman çocuğum. Ondan sonra babam beni de dedi hadi gel kızım seni de götüreyim dedi. Bende de simit var. Ayaklarımdan ittiriyor denizde. Ben de böyle şey yapıyorum işte ilerliyorum. O da benim yanımda yüzüyor falan. Neyse gittik o derin mesafeye kadar. Sonra dönüş esnasında aynı esnada böyle ittirirken beni ben simidin içinde böyle ters döndüm denizin içinde.
0: Evet başın suyun içinde kaldı ayaklar havada.
2: Evet.
0: Tamam.
2: Aynen. O anda böyle denizin içinde gözüm açtığında alttan böyle bir şey geçti. Ben o zamanlık çocukluk aklıma diyorum bu köpek balığıydı falan filan. Sonra ondan sonra meğer babammış herhalde. Seneler sonra aklıma geldi. O gözümün önünden gitmeyen bir esna mesela. Hani an yani benim için. Sonrasında ben babam beni suyun üzerine çıkartıyor. Sahile geçiyorum. Ondan sonra zaten benim havzamda yok. Mesela senelerdir yüzmek için çabalıyorum yani. Bu benim için o zamandan kalan bir travma oldu.
0: Yüzemiyorsun bu olaydan dolayı. Kaç yaşındaydın bunu yaşadığında?
2: 5-6 yaşlarındaydım.
0: Hani... Kız nasıl hatırlıyorsunuz 5-6 yaşı? Ben yemin evet. Ederim ilkokul 2'den 3'ten sonrası o da silik var yani. Mesela şimdi bir şey evet. Diyeyim. Ortaokulu bile hayal meyal hatırlıyorum ben. Vallahi millet bana anladı. Ben diyor 4 yaşındayken öyleydi böyleydi falan. Ben hatırlamıyorum evet. Ya. Acaba ben mi gerizekalıyım? Vallahi ama hatırlamıyorum hiçbir şeyi.
2: Ya şöyle aslında. Bence hani küçük küçük anlar zaten. Hani dedik ya travmatik olaylar. akılda kalan
0: yani. Yani o kadar hiçbir şey hatırlamıyorsun. O küçük anlardan dolayı kendine niye bu harap ediyorsun yani? Ne olmuş?
2: Yoktu.
0: Peki böyle şey mi? Sahilde böyle kumdan yavaş yavaş boyunu geçmeyecek kadar giriyorsun şu an denize,
2: evet,
0: öyle mi?
2: Evet, ayağım yere değmek zorunda yani.
0: Ama yeter, ne yapacaksın sanki 5 kilometre yüzüp ne yapacaksın? Ne olmuş? Yeter, suya gir, çık çık çık. Yüzenler de giriyor 10 dakika, yoruldum deyip çıkıyor zaten, boşver. Evet.
2: Aynen.
0: Peki, sağ ol Özlem. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın herkese.
0: Günaydın.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Bir geri zekalı da benim galiba. Valla 10 yaşımdan öncesi hafızamda yok demiş Mustafa. Gel kardeşim, öpüşelim o zaman. Ben hatırlamıyorum ya. Allah Allah. Hani bilmiyorum, belki de böyle spesifik olaylar olmadığı için de olabilir diyeceğim de yo. Şeyi hatırlıyorum mesela bak. 92 doğumluyum. 99 yılında demek ki ben 7 yaşındayım değil mi? Mesela 7 yaşımdaki 99 depreminin anını hatırlıyorum. O günlerdeki olaylar 3-5 zihnimde kalmış. Mesela o spesifik bir gündem, olay olduğu için aklımda, ama mesela o yaşlarım, o fotoğraflara falan baktığı zaman insan diyorsun benim böyle bir kıyafetim mi varmış? İşte mesela İlkokul arkadaşlarımın olduğu fotoğraflara bakıyorum ki ben de yani 78 yaşında da değilim yani. 34 yaşında adamız, daha bundan bahsettiğim 20-25 sene öncesi aslında. Okul arkadaşlarımın hiçbirini hatırlamıyorum ya. Bir iki tanesini hatırlıyorum böyle yakın arkadaşım olanlar, ama onun dışında düşün yani ilkokul o zaman 5 seneydi. 5 sene boyunca beraber olduğum arkadaşlarıma mesela bakıyorum, bu kimdi lan diyorum kendi kendime. Çok affedersiniz, yayındayız değil mi? Vallahi kimseyi hatırlamıyorum. Ne? Yaşasın biz, bende de yok birçok kısım, yalnız değilsin demiş Murat. Valla 3-4 anı harici ortaokulu bile hatırlamıyorum ben Doğancan demiş bir dinleyicim. Sende liseden sonra mı var sende? Doğancan ben 14 yaşımdan sonrasını hatırlıyorum demiş Demet. Oha seninki de. Yo. Kız 20'den sonra düzlüğeydim bari. Ben liseyi bile hatırlamıyorum. Arkadaşlarım anlatıyor şöyle böyle oldu falan diye. Ben boş boş bakıyorum demiş Nilay. Tabii üstüne kaç sene geçti onu da bilmek lazım. Yine sen iyisin Doğancığım. Ben 3 yıl öncesini bile hatırlamıyorum. Yaş ilerledikçe beyin geriye kalana reset atıyor galiba, yeni yer açmak için demiş. Evet. Vallahi ben dünü bile hatırlamıyorum demiş Mahmut. Güzel. Ne bu? Hiç kimsenin net ve kesintisiz hatırlaması mümkün değil zaten. Abartmasınlar demiş Ayla. Sana kalmıştı. Kısa bir araya gidelim, reklamların ardından güzel bir şey.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Gayet de yaşıyorum valla.
1: Sibel Can buradaydı. Ve bugünün yayın konu başlığı çocukluk travmalarımızdan bahsediyoruz. Varsa eğer sizin de ya Doğancan hiç unutmam başıma şöyle bir olay gelmişti. O günden beri şunu yapamaz hale geldim diye anlatabileceğiniz bir mevzu. Yavaş yavaş toparlayacağız meseleleri. Hemen 3-5 mesaj daha paylaşayım. Sokakta dondurma satan amcalar vardı. Külahın içine sümük koyuyorlar derlerdi. 38 yaşındayım hala külah yemem. Onu bırak bak sen bunu söyleyince aklıma geldi. Şey vardı. O külah dondurmaların uçlarını kulaklarına sokup sivrileştiriyorlar. Bunu biliyor musunuz? Duydunuz mu bunu? Bence birçoğunuz yaşamışsınızdır. Ben o yüzden biz mesela çocukken külahların en ucunu asla yemezdik. Oraya kadar yerdik, yalardık, onu bırakırdık. Ve sevgili Melis Deniz Yolcu stüdyomuzda. Melis ne haber?
2: Günaydın Aybalam, senden ne haber?
0: İyi Melis, hemşerimiz aynı zamanda sevgili Karslı dinleyicilerimiz. Büyük bir Kars aşığı. Ama sen yıllar sonra Kars'a gittin değil mi?
2: Biraz öyle oldu.
0: Ve kopamaz hale geldin. Yok, zıp zıp gidiyorsun artık
2: çok
0: Kars'a.
2: Çok seviyorum memleketimi. Oradaki güzel. Özlerimize de selam.
0: Ay, senin sesini böyle haberler harici duyduğum farklı zaman bir mi? Garip hissediyorum. Normal insan gibi konuşuyorsun.
2: Parasız ses tonum şu anda. Travma deyince hemen mikrofonun başına
0: lütfen,
2: geçmek istedim.
0: Lütfen, sende ne var?
2: Birincisi ben de külah yemezdim.
0: Değil mi?
2: Ucunu.
0: Sen de mi öyle biliyordun, kulağa sokuyorlardı?
2: Evet. Yani, neden öyle bir şey vardı ya?
0: Biri çıkardı, dedikodu işte. Evet.
2: İkincisi de karanlıkta uyuyamama.
0: He, neden?
2: Nedeni. Bir de benim annem okul öncesi öğretmenliği mezun olmasına rağmen gece uyuyamıyoruz kardeşimle, yani şımarıyoruz falan. Arkadan bir ses geliyor.
0: Annem mi korkutuyor?
2: Evet.
0: İnanmıyorum ya.
2: Ve ben hala banyodan işte bir yerden gelen bir ışıkla uyuyabiliyorum. Ve yani eğitimini alan insan. Travmanın sebebi.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. İşe yaramış ki, kadın da yapmış demek ki. Bak yöntemler tartışılabilir. Sonuca bakmak lazım. Yatırdı mı seni, yatırdı. O yataktan çıktın mı çıkmadı. Ne? Sonuç. Bizim dönemimizde vardı ama o.
2: Tabii.
0: Korkuturlardı.
2: Tabii.
0: Benim de benden yaşça büyük kuzenlerim işte beni böyle görünmeyen varlıklarla korkuturlardı. Sen eğer işte şimdi uyumazsan. Tavan diye uydurdukları bir şey var mı, bu bilmiyorum da, karabasan var da tavan gelecek birazdan diyorlardı.
2: Hiç duymadım.
0: Evet, benim tavan korkum vardı ama bildiğimiz tavan değil yani, tavan diye bir varlık var diye biliyorum.
2: Gelmedi herhalde.
0: Geldiyse de haberim yok. Uyumuştum çünkü. Ya çok fena ya. Şimdiki çocuklara mesela bu dönemin aklı başında daha hani psikoloji okuyarak çocuklarını yetiştirmeye çalışan anne babaların asla yapmayacağı şeylerle büyütüldük aslında biz.
2: Biraz öyle oldu ya.
0: Olsun. Yine iyi Allah'a şükür, yani kötü değiliz yani.
2: Şimdi senin de kuzenlerin çok şey var mıydı sizde, işte bir yerde geziyor musun gibi yapıyor müzede. Sonra sonunda da işte bir padişahın, kralın gözü var burada diyor. Ve bir kreme dokunduruyor aslında seni. Sen küçük aklına dokunup diye bağırıyorsun.
0: Nasıl, gözünü kapatıp?
2: Gözünü kapatıp böyle dolaşıyorsun falan. Ondan sonra burada da canlı bir şey var diyor. Elimi sokmak istemiyorum diyorsun. Biz küçüklere yapardık, sen de ben.
0: Sizinkiler daha manyakmış Melis. <yok. gülüyor> Bizde o yoktu valla. Peki, ayağına sağlık. Ara ara gel böyle.
2: İyi
0: ya.
2: İyi yayınlar. Bitir de hadi bir dans edelim, bir dönelim.
0: Aynen, tamam. Şimdi son bir telefon daha gelsin, bakalım kim var hattımızda. Alo. Alo. Evet, yine tutunamayanlar. Hemen rastgele diğer telefonumu aldım. Günaydın.
3: Günaydınlar. Merhaba.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Tuğçe, Ankara'dan arıyorum.
0: Hoş geldin. Tanıyalım. Ne iş yaparsın Tuğçe?
3: Ben muhasebe işiyle uğraşıyorum.
0: O zaman hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Tuğçe, nedir acaba senin travman? Hadi bakalım. Noktayı senle koyalım.
3: Benim travmam ilkokul öğretmenim. O bildiğimiz ilkokul öğretmenimiz. Bizi o kadar çok yani böyle fiziksel şiddete de maruz bırakırdı. Bir gün de böyle bize dedik işte, okumazsanız bizi tahtaya çıkardı. Hepimizin gelecekteki mesleklerini söyledi. Böyle bir arkadaşım işte onu dedi, bunu dedi, bana sıra geldi, bana dedi ki sen de dedi yani böyle ahlaka uygun olmayan işler gibi falan bir şeyler söyledi.
0: Bunu böyle şimdi yayında söyleyemediğin için böyle söylüyorsun. Ama o sana doğrudan ne iş yapacağını mı söyledi eğer okumazsa?
3: Evet.
0: Yani okumazsan sen bilmem ne olursun mu dedi sana?
3: Evet.
0: Sen ilkokul diyorsun, o zaman 7-8 yaşındaydın ha?
3: Tabii aynen yani 7, 8, 9 belki. Yani biz hem ilkokul çocuğuyuz. Böyle kocaman kocaman tırnaklarıyla döverdi falan ödev yapmayınca. Değişik bir kadındı. Yaşıyorsa buradan şey diyelim artık. Dilerim onun gibi insanlarla karşılaşır hayatında hep.
0: Çok üzücü ya. Benim de vardı öyle bir öğretmenim. Ben de bunu anlatmıştım yayında.
3: Hırsla bir okuduk. Yani hepimiz iyi bir yerlere geldik. Bizim sınıf o kadar çok çalışkandı ki. Sırf hani herhalde o tramvayı yaşamayalım diye. Ama şimdi böyle ben hala okuyorum. Hala üniversite okuyorum. Onu bitiriyorum, ona başlıyorum. Ki okumazsam...
0: Sırf şey olma diye. Okulu bırakmıyorsun. Ne olur ne olmaz.
3: Yok abi yok.
0: Bırakamam. Aman diyeyim bacım, bak belki de kadın bir şey gördü. Boş ver, sen bırakma okulu.
3: Ya ne görecek abi 10 yaşında çocuğuz ya. Yani,
0: tövbe estağfurullah. Yani. Ya tabii şey tabii ki öğretmenlerimizin yeri ayrı gönlümüzde ama ne yazık ki yani günün sonunda öğretmenlerimizde insan ve çeşit çeşit insan var. Benim de tabii. Bir biyoloji öğretmenim, sınıfta çok aşık olduğum bir kız arkadaşım vardı. Onun yanındayken beni bütün arkadaşlarımın yanında rencide etti. Şeydi, ben çok kiloluydum ortaokul lise dönemlerimde. Bir soru sordu. Doğru cevabı bilmiyordum. Bu kadar yemeğe ayıracağım vakti biraz derslerine ayırsaydım bu basit sorunun cevabını bilirdin. Hadi yürü git sen aşağıda patates ekmeğini ye dedi. Ben sonra...
3: Sana mı kaldı?
0: Ha, zaten bu arada. Ben sonra adı da Necla'ydı söyleyeyim. Necla öğretmen biyoloji öğretmeniydi. Avcılar Ticaret Meslek Lisesi'nin öğretmeniydi. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Daha sonrasında ben ölüm orucuna girdim. 2 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 20 kilo vermiştim. Sağlıksız bir kilo verdim ve bütün bağışıklığım bu yüzden sıkıntıya girdi. Neyse geçelim. Aradan yıllar geldi geçti. Benim biraz ismim cismim duyulmaya başladı. Bir etkinlikte kendisi gelmiş. Menajerim Esra bana dedi ki ya dedi senin öğretmenin buradaymış, seni görmek istiyor dedi etkinlik öncesi kuliste. Geldi. Doğan Can'cığım, gurur duyuyorum seninle diye. Aradan kaç sene geçmiş, görmemişmiş kadın. Valla ben dedim sizi hiç iyi hatırlamıyorum, hatta sizden nefret ediyorum dedim. Artık ben de büyümüşüm ya, kıllı börtlü adam olmuşum artık. Ağzıma geleni saydım hiç de utanmadım. Çünkü gerçekten bende büyük bir travma yaratmıştı o. Yani çocukken duyduğunuz bazı lafların sizde yaratabileceği etkileri yıllar sonra daha iyi anlıyorsunuz. Belki tabii. De bu arada iyi ki de söyledi diyorum şimdi tabii. Keşke böyle olmasaydı ama sayesinde zayıfladım. Yoksa belki dana olacaktım yine.
3: Yok ya, şimdi benim kız ilkokul 1'e başladı. Şimdi oryantasyon haftasında. İlkokul öğretmeni gözüme canavar geliyor. Yani bir şey dese de bir şey desem diye bekliyorum. Yani bende bir travma oldu.
0: Yapma. Kadını. Ama yani sana da bir manyak geldi bunu dedi diye sen de şimdi hiç suçu günahı almayan. Tabii. Belki de çok idealist bir öğretmen. Şimdinin ana babaların da bence böyle bir sorunu var. Hepinizin çocuğu prens. Bırakın öğretmenlere.
3: Yok. Biz öğretmene saygı duyan bir nesliz. Öyle bir yetiştiriyoruz.
0: Kız demedin mi az önce canavar geliyor gözüme diye?
3: Yok şey yani. O travma bir tetikleniyor.
0: O yüzden anladım. İnşallah yani senin kıza da okumazsan bilmem. Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjim.
4: TRT.
5: Peugeot.
4: Reklam.
5: Süper FM.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor. Kıymetli dinleyicilerim, geldik bir programın daha sonuna. Keyifli bir gün oldu bence muhabbet olarak. Beni tatmin ettiniz. Ben sizden razıyım. Allah da sizden razı olsun. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Bu arada az evvelki bu öğretmen meselesiyle alakalı. Ya evet, bizim de bir öğretmenimiz vardı diye başlayan bir sürü mesaj görüyorum şimdi ama artık finito, yolcudur Abbas. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
8: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
9: Saat 10.
10: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
11: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
12: Akakçe.
13: Hemen bakıyorum hayatım.
10: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
14: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz.
15: RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50. Bağdat Caddesi İdeltepe'den İkitelli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
14: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı, Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
14: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Kara Maya ayranı ve Kara Maya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: İz bırakan anların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen 11 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Atakent Tema World sahnesinde sizleri bekliyor.
2: Yarın aklımı sorsan ne olur, bugün nevesimi kırdın bir kere.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: 0541-444-469.
1: Reklam.
2: İz bırakan anların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Soner Sarıkabadayı 11 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sizleri bekliyor.
3: Adını yazmışım, daha da yazabilirim, doldurabilirim, yaprak yaprak.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: zaman.
1: Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen 11 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Atakent Tema World sahnesinde sizleri bekliyor.
3: Yarın hatırımı sorsan ne olur, bugün nevesimi kırdın bir kere.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O iş Bende devam ediyor.
4: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz.

Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tolga Gündüz'le O İş Bende.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, ikinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Azar azar.
1: Ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: iş cepte.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Kara Maya ayranı ve Kara Maya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
10: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
11: Ama dememek için ama sigorta.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı. Dün paylaşmıştım yayın bitiminde. Bugün her birimizin çocukluğunda böyle türlü türlü mevzuları vardır diye öngörüyorum. Benim de aklıma böyle 3-5 tane bir şey geliyor. Onları da anlatacağım yayında, bahsedeceğim onlardan. Travmalarımızdan konuşacağız. Ama hani bu travma dediğimiz, şimdi güncel ağızda vallahi benim çocukluk travmam dediğimiz o eğlenceli şeylerden konuşalım. Gerçekten hayatımızın seyrini değiştirmiş olan, bizde çok büyük, belki ilerleyen yaşlarda ciddi depresyonlara bizi sürükleyen ve işin içinden çıkamadığımız hayatın gerçek dertlerinden bahsetmeyeceğiz. Yani uyduruyorum. Mesela benim çocukluk travmalarımdan bir tanesi, Tarkan filmi vardı ya, orada bir tane ahtapot vardı. Ben mesela o ahtapot, o filmde o gördüğüm o ahtapot benim, ki o gerçek bir ahtapot değildi malumunuz. Nasıl yaptılarsa artık onun kocaman dev bir ahtapot yapmışlar benim. Bilmem kaç ay boyunca rüyalarıma girdi. Geceleri ben sürekli onun yüzünden hep yatağa işedim. Evet. Mesela o benim çocukluk travmam. Ya da şey, Gulyabani. Gulyabani'yi de hatırlarsınız. Ay o neydi öyle ya. O da mesela benim çocukluk travmalarımdan bir tanesi. Bunun gibi düşünün yani. Eğlenceli istiyorum. Öyle gelip de önce babam bir kere bana falan diye aman hepimizin zaten yeteri kadar hayatla ilgili gerçek dertleri var. Bugün böyle eğlenelim diye çocukluk travmalarımızdan konuşuyoruz.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can küçükken Ümraniye sapığı vardı. Onun robot resmini bilen bilir. Herkesin travması. Evet ya, bayram. Ama bak onu söyleyince aklıma şey geldi. Bunu bir iki tanıtımda da dönüyor hatta. Eskiden söylemiştim. Trafik canavarı levhaları vardı ya. O yok artık. Haberlerde de böyle bir grafik şeklinde bir trafik canavarı görseli vardı. Ben ondan da çok korkardım. Bu kadar gereksiz bilgiyi kafanda tutmana ne demeli peki Doğan Can demiş. Bücür cadının anasının adının Şehriye oluşu gibi mi? Yok, gereksiz değil bak. Yeri geldi söyledim. Bence herkesin çocukluk travması Chucky'dir diyor Seda. Evet ya. Evet, aynı anda birkaç dinleyicim yazmış. Freddy'nin kabuslarını da unutmayalım diyorlar. Aynen öyle. Herkes onu yazmış. Doğancan ben çocukken kır karamilerden çok korkardım demiş. Heh, dur onu da hatırlıyorum. Kır karamiler, kır karamiler falan filan, aman duman kır kar. Şey vardı. O dağın kapısı, böyle AVM otomatik açılır kapısı gibi bir şey söylerdi. Asacağız, atacağız, neydi? Asacağız, keseceğiz, kella uçuracağız. Allah aşkına baksın. Şimdi mesela siz bir tane çocuğun yanında, şu anda da mesela çocuklar dinliyor diye bu gibi şeyleri söylediğim için bir böyle tedirgin oluyorsunuz değil mi? Biz bunları izledik. Ulan bunları da yürüsün gitsin, bak aklıma geldi, daha kimse yazmadı onu. Ben çocukken oturuyorduk evde hep birlikte ailece, gerçek kesit izliyorduk. O Perihan Savaş beliriyordu böyle ekranda. Ve şimdi örneklendirmeyeyim, türlü türlü felaket olayları anlatıyorlardı. Ve o şeyde de, o seride de bildiğin böyle o canlandırmalarda, ay acaba biz onları izledik diye mi böyle olduk? Şimdi mesela şimdiki çocuklara o gerçek kesitteki herhangi bir bölümü izletebilir misiniz? Asla. Ama biz niye izledik? Bizim yok muydu psikolojimiz? Ha? Yokmuş demek ki o zaman.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Esra ben, Doğan Can.
1: Hoş geldin, tanıyalım. Nereden arıyorsun Esra?
2: Ankara'dan arıyorum Doğan Can. İşten çıktım, eve gidiyorum.
1: Hayırdır, ne işi bu?
2: Ben sağlık personeliyim, nöbetten çıktım.
1: Allah kolaylık versin. Peki.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Senin travman nedir? Buyur bakalım.
2: Benim travmam Ömer Seyfettin'in kaşağı hikayesi.
1: Ay sus, bir de diyet var esas. Kolunu mu kesiyorlardı? Neydi, öyle bir şey vardı?
2: Yok. Şimdi ben 7-8 yaşlarındayım. Kardeşim de 3-4 yaşlarında. Ben her şeyi tabii, o kendini savunamayacak diye bütün suçları ona atıyorum. Sonra işte Ömer Seyfettin'in kaşağı kitabını okudum. Böyle bir etkilendim. Üstüne böyle o ara kardeşim bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Böyle hastalandı, yatıyor falan. Allah'ım ne olur kardeşime bir şey olmasın, tamam ben bir daha yapmayacağım.
1: Evet ya.
2: Bir travma yaşamıştım.
1: Evet evet, çok fena o. Hani artık böyle klasikleşmiş bazı kitaplarda. Yani bir evet. Çocuğun okurken o hayal dünyasında onu gerçek zannederek yaşadığı türlü türlü travma. Kitaplardan da bahsedebiliriz hakikaten, varsa bunun gibi. Ama en büyüğü herhalde Ömer Seyfettin ve Kemalettin Tuğcu. Ay, evet. Vardı değil mi? Kemalettin evet. Tuğcu'ydu. Ay o neydi ya? Ben de onları böyle ilkokul zamanlarında falan okumuştum. Anne. Şey yaşayan var mı aranızda? Hangi kitap olduğunu hatırlamıyorum ama ben bunu 3-5 an yaşadım. Çocukluk zamanımda kitabı okurken ağladığınız oldu mu hiç?
2: Evet, ben korkudan ağlamıştım.
1: Değil Kemal mi? Ettim. Ama bırakamıyorsun da kitabı. Bir yandan o evet. kadar felaket şey ağlıyor ağlıyor. diye böyle manyak gibi. Ya evet. Şimdi mesela var mı senin çocuğun Esra?
2: Hayır, ben daha yeni evliyim.
1: İnşallah böyle sağlıklı güzel bir evladın olsun. İnşallah. Şuraya bağlayacağım. Sen mesela o dönemki kitapları ise çocuğun olsa okutabilir misin ya?
2: Yani okuturum herhalde Doğancan ya. Çok fazla her şeyden. Ben genelde çocuk acilde çalışıyorum. İşte damar yolu açmayın travma olur. İlacın tadın acı vermeyin travma olur. Yani bu çocuklar biraz travmaya maruz kalmalı ki bence zorluklarla baş etmeyi öğrenmeli.
1: Damar yolu açma travma mı olur diyor.
2: Evet.
1: Kız benim kafama tuğla düştü. Annemle babam hastaneye götürdü. Ben ağlıyorum diye bana kızlar. Sus be, bir şey yok diye.
2: Evet. Şimdi damar yolu açarken bir dakika bekleyin. Travma olur. Biz onunla konuşalım. İkna edelim ondan sonra. Tamam tabii konuşulsun.
1: Ne yapacak? Efe kancığım bak şimdi abla birazdan elinde sana iyi gelmesi için. Bizde öyle bir şey yoktu ya. Bizi kimse evet, adam yerine koymadı be Esra.
2: Yok. Ne yapacağımızı tabii ki söylemeliyiz, yalan söylememeliyiz ama hani travma olur diye de çocukları çok sakınma, bana doğru gelmiyor.
1: Evet evet, biraz abartılıyor gerçekten. Peki evet. Esra, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Evet Doğancan, kaşağı bizim de travmamız diye bir sürü mesaj var. Benim çocukluk değil ama gençlik travmam. Ay evet ya. Bunu bilmeyenler çoktur. Şimdi bunu yayında söylesem ne olur ki? Bir şey olmaz ya. Bir tane aslında o bir heykeldi. Bilmem nereli bir heykel sanatçısının yaptığı bir çalışmaydı. Fakat internetin bu kadar fazla yoğun olmadığı, daha yeni yeni internet aleminde dolandığımız o günlerde o heykel görüntüsünü tövbe estağfurullah Kur'an yırtan kız diye paylaştılar. Biliyor musunuz siz onu? Bilmeyenler Google'a yazsın Kur'an yırtan kız diye. Böyle yaratık gibi bir şey yani. Kur'an'ı yırtmış, ondan sonra Yüce Rabbim ona dönüştürmüşüm dönüştürmüşçesine o görsel paylaşılıyordu ve benim de onu her gördüğümde böyle tüylerim ürperirdi Yasemin. Ne salakmışız.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Gulyabani ve Cüneyt Arkın filmindeki ahtapot diye mesaj yollamış. Hayır, Cüneyt Arkın filminde değildi o ahtapot. Tarkan filmindeydi. Ahtapot benim de çocukluk travmalarımdan gerçekten. Ona hangi akla hizmet yani? Bir de orada bir tane adamı bağlıyorlardı, ahtapot yiyordu onu. Ama Gulyabani o film her ne kadar kendi içinde böyle komedi filmi de olsa bence birçok çocuğun şu anda ortalama 35-40 yaşlarında olanların belki biraz daha üstünde olanların hepsinin ortak korkularından bir tanesidir o Gulyabani.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Dünyanın

0: bir reklam.
1: Allah dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo. Alo.
3: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhaba, Seda ben.
2: Hoş geldin Seda. Nereden arıyorsun?
3: Hoş bulduk. Tekirdağ Süleymanpaşa'dan
2: arıyorum. Ne güzel. Ne iş yaparsın?
3: Bir catering şirketimiz var. Onun satış işleriyle uğraşıyorum.
2: Her gün ortalama kaç kişiye yemek çıkıyor?
3: 10 bin üzeri.
2: Nereye? Belediyeye mi veriyorsunuz? 10 bin. Tekirdağ Süleymanpaşa öyle büyük bir yerde değil.
3: Hayır,
2: yani.
3: Hayır. Ben burada ikamet ediyorum. Şirket Eskişehir'de.
2: Ha, ne alaka? Sen oradan catering firmasının neyine ne yapıyorsun?
3: Çünkü canım kaynımın şirketi.
2: Tamam. Senin görevin ne bacım? Madem Eskişehir'de home office, sen o zaman evrak işleri ve faturalandırmalar vesaire.
3: Aynen. Uzaktan yönetilebilecek.
2: Ne güzel. Hiç üstün başın soğan muanda kokmuyor işte. peki Seda, nedir travman? Buyur.
3: Şöyle. Ben Tekirdağ Süleymanpaşa'da 2017'den beri yaşıyorum. Buraya geldiğimizde oğlum yoktu. Sonra annemler falan geldi. Yani ben kendim Antepliyim. Annemin de 6-7 tane çocuğu var, yaşlarda çok ufak. Benim çocuklar da var. Denize gittik. Bir arabaya 8-10 kişi sığarak. Kumbağa bölgesi var, bilirsiniz. Buralara gelip
2: Kumbağa biliyorum, evet.
3: Evet. Benim çocuk o zaman 2,5 yaşında. Ağzında emziyle, vikvikli terliklerle arkamızda dolanan bir çocuk. Biz çocukları toparlayıp arabaya geçtiğimizi zannediyorum. İşte onu aldım mı? Ali buradan mı? Veli buldum diye.
2: Ay, deniz plajda unuttunuz çocuğu.
3: Arabaya bindik. Kafa sayıyorum ben. Çocuk yok. Anne basan nerede? Abla basan nerede? Yani bir 10 dakika hayatımdan herhalde bir 40-50 yıl aldı.
2: Sen oradaki mangalın peşine düşüp nasıl çocuğun onu ana var işte. Doma elmaları almayı unutmayın, elmalar yazık günah derken çocuk orada suyun içinde.
3: Böyle bir cadde gibi bir yolu var Kumbağa'da, plaja inen. Orada bir tane sağ olsun bir abi. Çocuk bizi göstermiş annem diye arkamızdan. Arkadan seslendi. Abla, bu çocuk sizin mi?
2: Döndüm. Bu ama biliyorsun Seda, bu senin travman değil. Bu artık ilerleyen yaşlarda evladının anlatacağı bir travma. Anam beni unuttu, bıraktı gitti.
3: Bunu da hala Kumbağa'da asla denize girmem. Gündalı ya da şarkıyı tercih ederim. Kumbağa'da o caddeden asla kadar geçtiğim zaman o caddeye bakamıyorum.
2: O gün geliyor aklına. Ama olabilir, insanın bazen basireti bağlanıyor. Şimdi şaka bir yana, kimse de büyük konuşmasın, Allah muhafaza. Ama işte tabii ki bu böyle anlık minik ihmaller diyeyim, büyük sıkıntılara da neden olabiliyor. Allah korumuş diyelim.
3: Neyse. Aynen.
2: Sana da bu konuda belki ders oldu ve artık daha hassas ve dikkatli davranıyorsun çocuklarınla alakalı.
3: Aynen. Şimdi büyüdü artık. Biri 21 yaşında, kaybolan oğlum 15 yaşında. Artık kaybolacak yaşta.
2: Eşek kadar olmuş artık. İyi.
3: Aynen.
2: İnşallah. Seda sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Tekirdağ'dan günaydın.
2: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kurtlar Vadisi'nde Profesör Abuzer Kömürcü vardı. Lan it deyip oğlunu döverdi. Çok korkardım ondan demiş Metin. Selam. Nur yazmış, diyor ki 9 yaşındaydım. Okulumuz eve yakındı. Öğle arasında eve gelir, yemeğimi yer, okula dönerdim. Evimiz ikinci kattaydı. Bir gün öğle arası bina önünde bekleyen bir adam vardı. Alt kattakilere geldiğini düşünerek kapıyı açık bıraktım. Binaya girdim. Kolumda altın bilezik vardı. O zamanlar meşhurdu künyeler, bilezikler. Ağzımı kapadı. Bıçağım var deyip bileziği çıkarmaya çalıştı. Dondum kaldım. Annem sesimi duymayınca kapıyı açtı. Bağırmasıyla kaçtı ama ben o günden beri altın takmaktan nefret ediyorum. Asla ne bilezik ne küpe takamam. Çok şükür bir zarar görmedim ama çok korkmuştum. Korkulmaz mı ya Nur? Geçmiş olsun.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Günaydın.
4: Günaydın. Kiminle görüşüyorum?
2: Benimle mi?
4: Merhaba. Ben Doğan Can. Günaydın, günaydın.
2: Selam, isim nedir?
4: İzmir'den Birgül.
5: Hoş geldin Birgül. Birgül,
4: hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok güzel böyle sabahları kızımı okula bıraktım. Dört dörtlük bir şeyle, programla karşılaştım. Hayır, çok efendim, hoşuma gitti.
5: Allah razı olsun. Şimdi beni başta böyle övüyorsun, laf sokmayayım diye mi?
4: Hayır, ben zaten alışığım laf sokmalara. Ben de çok sivri dinleyeyim, sıkıntı yok.
5: Hadi bakalım. İyi, kılıcı keskin olan kazansın Birgül. Gelelim konumuza. Nedir acaba travman? Buyur bakalım.
4: Şimdi ben 50 yaşındayım. Bundan 43 sene önce, 43-44 sene, 5-6 yaşlarındayım hatta. İşte o zaman annelerimizin günleri olurdu. İşte kadınlar toplanır, bir odada otururlar.
5: Evet.
4: Salonda işte çocuklar arkada, büyüklerin yanına gitmez, çocuklar yemez içmez. Arkadayız. O zaman da böyle doğalgazlar yok. Kömür sobaları var, gaz sobaları var.
5: Evet.
4: Bizim odada da gaz sobası yanıyor.
5: Gaz sobası dediğin şey mi? Kateletik.
4: Kateletik gibi arkadan deposu olan gaz sobaları oluyor.
5: Ha.
4: Böyle ayarlı. Birden beşe kadar ayarı vardır.
5: Tamam.
4: Annem abimle bana dedi ki işte sen sakın dedi bunun ayarını açmayın. Biz de üşüdük çocuklar olarak. Beşe kadar getirdik. Çocuklar orada bunaldı. Ben cineli ayaktayım. Hiçbir şeyim yok. Annem kapıyı bir açtı. Çocuklar böyle baygınlık geçirmek üzere. İçerisi halvet bir sıcak. Ondan sonra o sıcaklıkla annem benim elimi aldı. Sobanın üstüne koydu. Bir daha sen bunu elleyecek misin? Şimdi ben asla ve asla hayatım boyunca bak kaç 43-44 sene olmuştur. Sobaların yanına yaklaşamam. Böyle.
5: Bayağı yani sana ders olsun diye kadın senin elini yaktı.
4: Yaktı vallahi. Allah rahmet eylesin. Ya bu da bana. Şimdi...
5: İşte eğitim böyle olur. Hadi bakayım pedagoglar, buyurun konuşun.
4: Hadi ama şimdi de sobalara yaklaşmıyorum. Halen daha çocuklarıma söylüyorum. Eskiden ne dayak vardı? Anne terliği vardı ama pedagog yoktu. Şimdi her şey var, pedagog yok. Var.
5: Evet, doğru. Tatsız bir aslında anı baktığında bak travma haline gelmiş sana da işte
4: yani
5: eskilerin öğretme yöntemleri çok başkaydı. Mesela korkuturlardı. Şimdi doğrudan sana böyle bir şey yapmış anneciğin ama mesela bizi de şeylerle çok korkuturlardı. İşte bak yemeğini yemezsen bilmem kim gelip seni kaçırır. Şunu yapmazsan seni bunlara veririm. Şimdi
4: işte iğne yaparız.
5: Örneklendirip o belli grupların canını sıkmak istemem ama hani böyle korkutmalar vardı ya da mesela benim bir kuzenim vardı, bana şey diyordu, eğer erken uyumazsan geç saatte uyuduğun için işte karabasan gelir sana alır der ki falan filan diye böyle.
4: Ay Allah korusun.
5: Ve bence şu anda ortalama 40 yaşında olanlarımızın büyük bölümünün belli başlı bazı duaları kusursuz bir şekilde ezbere biliyor olmasının sebebi de aslında o dönemki korkular.
4: Evet. Doğru söylüyorsun. Ben hepsini bilirdim mesela. Şimdi çocuğuma söylüyorum. Anne tamam öğreniriz, sonra sıkıntı yok diyor mesela.
5: Evet.
4: Tamam anne sonra. Bizim haddimize değildi yani. Anne baba bakar, baba bakar. Biz hemen halen daha babam 85 yaşında gözüyle bana baktığı anda böyle hani şey yaptı. Elim ayağım titrer. Tamam babacığım, tamam babacığım dedim. Ha, dövdü mü? Bakın babam hiç dövmedi. Bir fiske vurmadı.
5: İşte o korku değil o. Çekindiğin için, saygıdan. Evet. Mesela bunlar bence güzel şeyler. Nerede duracağını biliyor olmanı gösteriyor.
4: Biliyoruz.
5: Yani.
4: Doğru söylüyorsun.
5: Peki Birgül, hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: İzmir'den kocaman kucak dolusu herkese günaydın. Mucizelerle dolu bir gününüz olsun. Herkese öpüyorum sevgilerle.
5: Selamlar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
5: Yayındayken ben hep şey hissediyorum ya, böyle yakın arkadaşlarımla oturmuşuz goy goy yapıyoruz ama hani o goy goyun da bir seviyesi vardır ya, genelde böyle ortaokul ve lise zamanlarındaki arkadaşlarınla fütursuzca goy goy yaparsın. Kimse kimseye alınmaz, gücenmez, kimse kimsenin ettiği lafın altında bir alt metin aramaz, herkes birbirine böyle bodozlama lafını söyler. Ben yayındayken öyle hissediyorum.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo.
4: Günaydın Doğan Can.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Ben Cansu. Antalya'dan arıyorum.
3: Hoş geldin Cansu. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
4: Emlak danışmanıyım.
3: Emlakçısın.
4: Şu anda da evet trafikteyim. Antalya'dan Alanya'ya doğru yol alıyorum.
3: Haydi bakalım, iyi yolculuklar. Nedir acaba senin en büyük travman? Buyur.
4: Doğan Can, şu anda ben 43 yaşındayım. Bu olayda 18-19 yaşlarımda yaşadım.
3: Aha.
4: Ehliyetimi alacağım zamanlarda ehliyet kursuna gidiyorum.
3: Evet.
4: İstanbul'da yaşıyorum.
3: Ama o zamanlar arabayı çalıştırıp 2 metre sürdüğün zaman veriyorlarmış diyorlar, doğru mu?
4: Yok, hayır.
3: O zaman daha da bizden daha önceki kuşaklarda öyleydi galiba. Şimdilerde çok zor ya, eskiden azıcık arabaya yürüttüğün zaman veriyorlardı ehliyeti diye bir muhabbet
4: yok,
3: var.
4: Yok, ben hatta ikincisinde almıştım. Sınavlar yazılı sınavlardan değil de direksiyonda ikincisinde almıştım. Evet. O kadar kolay değildi yani. Ama tabii şimdi
3: kursa.
4: Daha zor sanırım.
3: Evet.
4: Kursa gidiyorum o dönemlerde. Yani mevsimde böyle yazdan kışa döndüğümüz zamanlarda saat 7.30 zamanları yani... Hava karanlık değil ama hani yaz gibi aydınlık da değil. Böyle çok ufak karanlık olmaya başlıyor. Kurstan eve doğru döneceğim. Yürümek istedim o gün. Hani yürüyeyim dedim. Eğer dedim yorulursam, sıkılırsam taksiye binerim. Hmm. Çünkü otobüste de minibüste de biraz ters bir yöndeydi kursum. İstanbul Kartal'da. Atalar'da E5'ten sahil bağlantılı yol var, bilenler bilirler. O zaman yolda yeni böyle...
3: Cansu, o kadar sanki bu bilgiler gereksizmiş gibi geliyor ki bana.
4: Okey, tamam. Tamam o zaman.
3: Yani. Bir şey içiyor muydun, elinde bir su mu var mıydı, onu da söyle.
4: Hayır, o detayı söylemek istiyorum çünkü yolda yaşamış olduğum bir problemdi bu.
3: Evet.
4: Yoldan doğru yürüyorum, çok fazla araba geçmiyor, insan da yok, çok ileride böyle 300-400 metre ileride bir aile yürüyor. Ve arkamdan bir adam takıldı. Ben böyle yürüyünce, biraz yürüdükten sonra onun takıldığını fark ettim ben. Ben hızlanmaya başladım çünkü öndeki aileye yetişmeye çalışıyorum. Hani çünkü insan yok, arabada geçiyor ama çok yoğun bir geçen bir şey değil. Ben hızlandıkça o da hızlanmaya başladı. Resmen koşar adımla gidiyorum. Ve aileye ulaştım ben yanlarına kadar. Adam, kadın ve bir çocuk var.
3: Tamam.
4: Mahalleden de simayen tanıyorum bunları ama ismen bilmiyorum.
3: Evet.
4: Adam yine peşimde, yine ben o tarafa geçiyorum, sağlarına geçiyorum, sağ tarafa geliyor, sola geçiyorum, sol tarafa geçiyor falan böyle. Sonra beni omuzlarımdan tuttu, sen dursana bir dakika diye. Ben de kilitlendim, çok korkmuştum zaten. Bırak beni, sapık, yukarıdan beri beni takip ediyorsun, bırak dedim, yardım istiyorum.
3: Tamam. O aile ehliyet kursundaki hoca
4: dönüp
3: mıymış?
4: Takmıyorlar. Hayır, normal sapık yani, bir sürü sapık bir adam. Aynen öyle. Ve aile bana hiçbir şekilde yardımcı olmadı, kadın da vardı orada. Kendimi yola attım, arabalar durmadı, direksiyonu kırdılar. Devam ediyoruz, yol uzun, hani başka insan da yok ama böyle itiş kakışız sapıkla birlikte. Artık aileye dedim, lütfen ben bu adamı tanımıyorum, ben şu kişinin torunuyum, bana yardım edin dedim. Mahalle

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Eskiden haberlerde suçluların robot resimlerini yayınlarlardı. Vallahi büyük travmamdır. Yolda herkese o suçluya benzetirdim. Siyah beyaz keç yani, herkese de benziyor. Böyle saçma uygulama olur mu yani? Artık görmüyorum ama görsem yine bir tırsarım galiba demiş. Evet. Hadi hemen bir telefon bağlantısı daha gelsin. Bu arada ya da neyse ya. Yayındayız değil mi? Bir şey demeyeyim ben. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Özlem ben.
1: Hoş geldin Özlem. Radyoyu kapatalım. Nereden arıyorsun?
2: Ben İzmit'ten arıyorum.
1: İzmit. Ne iş yaparsın?
2: Normalde öğretmenim ama atanamadım. Özel sektörde yani şu anlık geçici olarak bir yerde çalışıyorum.
1: Allah kolaylık versin. Ne kadar zamandır bekliyorsun atanmayı?
2: Ya aslında 2012 mezunuyum da senelerdir bekliyorum. Artık öğretmenlik açısından umudumu kaybettim açıkçası.
1: 2012, 14 sene evet. Oldu.
2: Evet, yani 2 sene falan ücretli öğretmenlik yaptım ama olmadı. Özel sektörden devam ettim. Yani denizcilik sektöründe çalıştım.
1: Branşın ne?
2: Matematik.
1: Valla Allah gönlüne göre versin diyeceğim de zaten gönlünden geçen bu anladım kadarıyla. Ne kadar üzücü. Evet. İnsanın her türlü donanıma, yetiye, bilgiye ve o kadar emeğe rağmen bunlara sahip olup da mesleğini icra edememesi gerçekten bizim evet. Bence en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Allah kolaylık versin. Özlem, nedir aynen senin evet. En büyük travman bu olay dışında? Buyur.
2: Teşekkür ederim. Bu arada ilk defa arıyorum. İlk aramamda bağlanabildim. Bu benim için çok ayrı bir sevindirici
1: kısmet.
2: Bir olay yani.
1: Evet. Nedir travma?
2: Bayağıdır takip ediyorum bu arada da yani şu an böyle anlık aramak aklıma geldi. Dedim arayayım bakalım bağlanabilirim.
1: Kızı anlattık da ya. Konuya cevabın mı yok yani?
2: Var cevabım tabii ki var. Evet, haydi. Ben çocukken bir seneden her sene böyle babam bizi şeye götürdü böyle denize götürdü. O zaman Marmaris'e gitmiştik. 5-6 yaşlarındayım falan. Sonra babam ben daha yüzmeyi bilmiyorum işte. Abim var bir de. Abimle beraber sahilden açıldılar belli bir yere kadar. Babamla beraber gittiler geldiler. O zaman gidilen mesafe bayağı var ama derinliği falan yüksek yani. Hmm. Ben de sahilde oynuyorum o zaman çocuğum. Ondan sonra babam beni de dedi hadi gel kızım seni de götüreyim dedi. Bende de simit var. Ayaklarımdan ittiriyor denizde. Ben de böyle şey yapıyorum işte ilerliyorum. O da benim yanımda yüzüyor falan. Neyse gittik o derin mesafeye kadar. Sonra dönüş esnasında aynı esnada böyle ittirirken beni ben simidin içinde böyle ters döndüm denizin içinde.
1: Evet. Başın suyun içinde kaldı, ayaklar havada.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Aynen. O anda böyle denizin içinde gözüm açtığında alttan böyle bir şey geçti. Ben o zamanlık çocukluk aklıma diyorum bu köpek balığıydı falan filan. Sonra ondan sonra meğer babammış herhalde. Seneler sonra aklıma geldi. O gözümün önünden gitmeyen bir esna mesela. Hani an yani benim için. Sonrasında ben babam beni suyun üzerine çıkartıyor. Sahile geçiyorum. Ondan sonra zaten benim havzamdı. Mesela senelerdir yüzmek için çabalıyorum yani. Bu benim için o zamandan kalan bir travma oldu.
1: Yüzemiyorsun bu olaydan dolayı. Kaç yaşındaydın bunu yaşadığında?
2: 5-6 yaşlarındaydım.
1: Hani... Kız nasıl hatırlıyorsunuz 5-6 yaşı? Ben yemin ederim ilkokul 2'den 3'ten sonrası o da silik var yani. Mesela şimdi bir şey diyeyim. Ortaokulu bile hayal meyal hatırlıyorum ben. Valla millet bana anladı. Ben diyor 4 yaşındayken öyleydi böyleydi falan. Ben hatırlamıyorum ya. Acaba ben mi gerizekalıyım? Valla hatırlamıyorum hiçbir şeyi.
2: Ya şöyle aslında bence hani küçük küçük anlar zaten hani dedik ki travmatik olaylar akılda kalan
1: yani. Yani o kadar hiçbir şey hatırlamıyorsun o küçük anlardan yok. Dolayı kendine niye evet. Bu harap ediyorsun yani ne olmuş?
2: Yoktu.
1: Peki böyle şey mi sahilde böyle kumdan yavaş yavaş boyunu geçmeyecek kadar giriyorsun şu an denize
2: evet,
1: öyle mi?
2: Evet ayağım yere değmek zorunda yani.
1: Ama yeter ne yapacaksın sanki 5 kilometre yüzüp ne yapacaksın? Ne olmuş? Yeter suya gir çıp. Yüzenler de giriyor 10 dakika yoruldum deyip çıkıyor zaten boşver. Evet.
2: Aynen.
1: Peki sağ ol Özlem. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın herkese.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: de vakıf katılım. Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü kapalı, ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun 6. Sanayi Kavşağı, Limontepe Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle 22.05 saatleri aralığında sol ve orta şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto ekspertiz. Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdaretepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Soner Sarıkabadayı 11 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde sizleri bekliyor.
2: Adını yazmışım daha da yazabilirim. Doldurabilirim yaprak yaprak.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.